0: مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.
3: Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında itiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el verdi. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni, gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti, göz kapaklarının ardından kaç, gafletin gecesinden uyan, aç gözlerini sehere, aç kalbini Rabbine, uyan, uyan, yan ve an, an seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilini. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'nun. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün gücüyle ona teslim et. Ayağa kalk. işte buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulum, yuvadan uçan kören yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım, huzurundayım.

0: Sensiz bayram.
1: Cemre Efem, halkı hakka çağıran radyo.
2: Sen tüm

Nisa 75. Mustazafların duası. Size ne oluyor da Allah yolunda, ey Rabbimiz, bizi halkı zalim olan şu beldeden kurtar ve rahmetinle bize sahip çıkacak bir koruyucu ve destek olacak bir yardımcı gönder diye yalvaran mustazaf erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmaya yanaşmıyorsunuz.

hayat yağmurda saklıdır. Bir çocuğun kıldığı namazda, bir annenin yakarışında saklıdır. Hayat Filistin'de saklıdır. Bir genç kızın duasında, bir şehidin son sözlerinde saklıdır. Kardeşimizin mektubunda, Felluce'nin nidasında saklıdır. Hayat, Pakistan'da saklıdır. Bir yetimin üşüyen ellerinde, bir bayramın buruk sevincinde saklıdır. Hayat, kalbimizin ıssızlığında ve heyecanında, ufuklarımızı renklendiren düşünceler. Hayat, kalbimizin ıssızlığında ve heyecanında ufuklarımızı renklendiren. Biz hayatı seslendiriyoruz. Burası 98.0 Cem.

kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası radyonuz Cemre FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası hakkın sesi olan radyonuz Cemre FM.

0: bedenimizin içinde bir ordu bulunduğunu biliyor musunuz? Mikropların bizi hasta ettiğini hepimiz biliriz. Ancak mikroplara karşı bedenimizin de bir savunma sistemi vardır. Bu sistem tam bir ordu gibi çalışır. Saldırı, savunma, istihbarat ve hatta lojistik destek için çalışan ayrı hücreler vardır. Bu kusursuz sistem Allah'ın kusursuz yaratışının delillerinden biridir.
1: Gazi Abbal boykote. Jiboy khade em nebin alikar ji cebirxaneya siyoniste vahşi İsrail re ko bomba u gulad barine li ser gelli Filistine-i mazlum. Bela cebirxane necme be. Warin em mali İsrail Amerika u havale wan boykot kin. Eko mali İsrail u Amerika dikirin u difroşin bila bizan bin ko evji dibin alikar u piştevan ji qatli ama İsrail re. İnsani khudi ujdan teva em davet dikin bibal boykot eve. Cebirxana İsrail, Amerika u havalevan bila necme be. Jibir nekin, alikariya zalima, nehaqqiya mazlumaya. Jibir nekin, alikariya zalima, nehaqqiya mazlumaya.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Dubai AVM. Aradığınız birçok şeyin adresi. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Kaliteyi uygun fiyata bulabileceğiniz binlerce çeşit ürünüyle Dubai AVM, deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle hizmetinizde. Dubai AVM, 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin, Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı, Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
3: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11.0.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
1: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırma.

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı. Numara 7, Kızıltepe.
3: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
6: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi, Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
7: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
8: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
9: Reklamları dinlediniz. Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı başlıyor.

Takvim yaprağından merhaba. Bugün 14 Mayıs. Günün ayeti. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah yakında öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı da onurlu ve şiddetlidirler. Allah yolunda cihad eder, hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. Bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Geniş ihsan sahibidir. Her şeyi çok iyi bilendir. Sizin asıl veliniz, dostunuz Allah'tır. Onun Resulüdür. Ve namazlarını kılan, zekatlarını veren ve rükû eden müminlerdir. Kim Allah'ı, onun Resulünü ve müminleri veli dost edinirse, bilsin ki şüphesiz Allah'ın taraftarları galip geleceklerdir. Maide suresi 54'ten 56'ya kadar olan ayetler. Günün hadisi. Birbirini sevmekte, birbirine acımakta ve birbirini görüp gözetmekte müminler tek bir vücut gibidir. O vücudun bir organı rahatsız olunca öteki organların tamamı uykusuzluk ve derin bir rahatsızlık hisseder, hasta olan organın acısını paylaşırlar. Kaynak Buhari, Müslim. Günün sözü. Halini iki kişiden gizleme. Uzman doktordan, gerçek dosttan. Feriduddin Attar. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu, erkeğin hanımına karşı davranışları nasıl olmalı? Hanımının güzel huylu olmasını isteyen, önce kendisi güzel huylu olmalıdır. Kur'an-ı Kerim'de insana gelen musibetlerin günahları sebebiyle geldiği bildirilmektedir. O halde dinimizin emir ve yasaklarına riayet eden hanımı ile iyi geçinir. Fudail bin İyad Hazretleri buyuruyor ki, dine uygun olmayan bir iş yaptığını hanımımın huysuzluğundan anlardım. Hemen o işime tövbe ettiğim zaman hanımımın huysuzluğu da giderdi. Böylece tövbemin kabul edildiğini de anlardım diyor. Ali Yülhavas Hazretlerine hanımı küsmüştü. Hanımı kocasına muhalefet etmek için ayrı testi, ayrı bardak kullanıyordu. Ali Yülhavas Hazretleri bir gün yanlışlıkla hanımının testisinden su içince hanımı hemen testiyi kırmıştı. Hazret, testiyi niçin kırdın bile dememiş, hiçbir şey olmamış gibi davranmıştı. İbni Ebil Humayili Sevri Hazretlerinin hanımı huysuzdu. Kocasına ağzına geleni söyler, onu rahat bırakmazdı. Yine bir gün hanımının yaptığı huzursuzluktan kurtulmak için uçarak kaçmıştı. Hanımı arkasından bakıp, hele şuna bak, uçup kaçmakla elimden kurtulacağını sanıyor diye söylenmişti. Bizim gibilerin uçması mümkün olmayacağına göre, kavgadan kaçmak, münakaşadan uzak durmaya çalışmalıyız. Haklı olduğumuzu ispata kalkışmamalıyız. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, bir mümin hanımına kızmasın. Kötü huyu varsa iyi huyu da olur. Kadın zayıf yaratılışlıdır. Zayıflığını susarak yenin. Evdeki kusurlarını görmemeye çalışın. Müslümanların iman yönünden en üstünü, ahlakı en güzel olanı, hanımına en iyi, en lütufkar davrananlarıdır. Müslümanların en iyisi, en faydalısı, hanımına en iyi, en faydalı olandır. Sizin aranızda hanımına karşı en iyi, en hayırlı, en faydalı olan benim. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruldu ki, iyi kadınlar Allah'a itaat eder ve kocalarının haklarını gözetir, kocaları yokken onların namuslarını ve mallarını Allah'ın yardımı ile korurlar. Nisa suresi 34. Günün duası. Allah'ım, mal, aile, çocuk olarak insanlara verdiklerinin hayırlılarını diliyoruz. Sapıtan ve saptıranları değil. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men. 0544 626 87 64. Bilal Men. 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin. Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres Kurs Yolu üzeri Serenkış Şasiyanı Kızıltepe Mardin.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim Resul Usta 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim Diyadin Usta 0544 745 35 35.
5: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
6: Dubai AVM. Aradığınız birçok şeyin adresi. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Kaliteyi uygun fiyata bulabileceğiniz binlerce çeşit ürünüyle Dubai AVM, deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle hizmetinizde. Dubai AVM, 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin, Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı, Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Şuara 75-91. Hazreti İbrahim'in duası. İbrahim dedi ki: İyi ama ister sizin, ister önceki atalarınızın olsun, neye taptığınızı biraz olsun düşündünüz mü? İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur. O ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren, içirendir. Hastalandığım zaman bana o şifa verir. O ki benim canımı alacak, sonra diriltecektir. Ve hesap günü hatamı bağışlayacağını umduğumda odur. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler zümresine kat. Sonra gelecekler için de beni doğrulukla anılanlardan eyle ve beni nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla, çünkü o yanlış gidenlerdendir. İnsanların diriltilecekleri gün beni mahcup etme. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Ancak Allah'a temiz bir kalple gelenler o günde kurtuluşa erer.
1: O gün cennet korunanlara yaklaştırılmıştır. Azgınlar içinde cehennem ortaya çıkarılır.

0: Şimdi haberler.
1: Hüdapar sözcüsü ve Batman milletvekili Serkan Ramanlı, mecliste gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gelinen ekonomik şartlarda nakit kullanımının zorlaştığına dikkat çeken Ramanlı, tüketicinin bankacılık sistemine bağımlı hale getirildiğine işaret etti. Ramanlı, ekonomik sistemin bankaları ve sermayeyi değil, insanı ve emeği merkeze alan adil bir anlayışla yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Gündemindeki bir diğer önemli konu olan yaşlı bakım evlerindeki şiddet iddialarına da değinen Ramanlı, İstanbul'daki bir merkezde yaşanan olayın toplum vicdanını derinden yaraladığını söyledi. Yaşlıları koruyamayan bir toplumun kendi geleceğini de koruyamayacağına dikkat çeken Ramanlı, yaşlı bakım hizmetlerinin ticari mantıkla yürütülmemesi gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan İstatistiklerle Aile 2025 bülteni, Türkiye'de aile yapısına ilişkin dikkat çeken verileri ortaya koydu. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü 2025 yılında 3,08 kişiye geriledi. Ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 4,84 kişiyle Şırnak olurken, en düşük olduğu il 2,49 kişiyle Tunceli oldu. Türkiye'de yalnız yaşayan bireylerden oluşan tek kişilik hane halklarının oranı artış gösterdi. 2014 yılında %13,9 olan oran 2025 yılında %20,5'e çıktı. Tek kişilik hane oranının en yüksek olduğu il %32,7 ile Gümüşhane olurken en düşük oran %11,5 ile Batman'da kaydedildi. Microsoft'un işgal rejimiyle işbirliği ortaya çıktı. Yönetim merkezi Fransa'ya taşındı. Microsoft'un teknolojik sistemleri ve yazılımlarının işgal ordusunun Gazze şeridine yönelik saldırılarında kullanıldığının ortaya çıkmasının ardından şirketin işgal rejimi ofisi faaliyetlerinin geçici olarak Fransa'dan yürütülmesine karar verildiği bildirildi. Söz konusu kararın kamuoyunda oluşan tepkiler ve güvenlikle saldırı süreçlerine ilişkin değerlendirmeler doğrultusunda alındığı ifade edildi. Meta'ya dolandırıcılık davası açıldı. Meta, yaşlıları hedef alan dolandırıcı reklamlardan kar sağladığı iddiasıyla yeni bir dava ile karşı karşıya. Bölge yetkilileri, Meta'nın platformlarındaki dolandırıcılık ekosisteminden finansal kazanç elde ettiğini savunuyor. Dava dilekçesinde, dolandırıcı reklam verenlerin aldatıcı şemalarını tanıtmak için Meta'nın reklam sistemlerine milyarlarca dolar harcadığı öne sürülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı Nisan ayı ortalama sıcaklıklarının 1991 ile 2020 normallerine göre mukayesesi raporundan derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde uzun yıllar Nisan ayı ortalama sıcaklığı 12,3 derece olarak ölçülürken, bu yılın Nisan ayında bu değer 11,7 dereceye düştü. Nisan ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 11,4 dereceyle Erzurum'da kaydedilirken, en yüksek sıcaklık 31,9 dereceyle Adana'nın Kozan ilçesinde tespit edildi. Ay boyunca Türkiye'nin hiçbir noktasında yeni bir ekstrem sıcaklık rekoru kırılmadı. 2026 yaş çay alım fiyatı belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2026 yılı yaş çay alım fiyatını 35 lira olarak duyurdu. Geçen yıl kilogram başına çay alımı 25 lira 44 kuruş olarak açıklanmıştı. Açıklamada 2025 yılında yaş çay rekoltesinin 1 milyon 340 bin ton olarak gerçekleştiği belirtildi. Çaykur tarafından ise 49 yaş çay fabrikasında 823 bin ton yaş çay alımı yapıldığı kaydedildi. Çaykur'un geçen yıl olduğu gibi bu yılda ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflediği belirtilen açıklamada üreticilere hayırlı ve bereketli bir sezon temennisinde bulunuldu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, MV Hondius adlı yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs salgını ile ilgili uyarılarda bulundu. Madrid'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, İspanya'ya zor durumdaki gemiyi kabul ederek gösterdiği şefkat ve dayanışma için teşekkür etti. mevcut durumun daha büyük bir salgın işareti taşımadığını belirten Ghebreyesus, ancak kuluçka süresinin uzunluğu göz önüne alındığında önümüzdeki haftalarda yeni vakalar görmemiz muhtemel dedi. Emperyalist ABD yönetimiyle İran İslam Cumhuriyeti arasındaki karşılıklı anlaşma teklifleri bir sonuca götürmedi. Özellikle Trump'ın tehdit söylemleri ve teslimiyetçi anlaşma teklifleri nedeniyle müzakerelere başarısız oldu. ABD yönetimi ikinci tur görüşmelere hazırlanırken İran basınına önemli bir açıklama geldi. İranlı bir yetkili ülkesinin 5 ön şartı yerine getirmeden ABD ile ikinci tur müzakerelere girmeyeceğini söyledi. Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da ordu güçlerinin Müslüman sivillere yönelik katliamları sürüyor. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre Burkina Faso ordusu, ülkenin doğu kesimindeki Fadan-Gurma bölgesinde yeni bir katliam gerçekleştirdi. Taori yerleşimi yakınlarında gerçekleştirilen katliamda aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 41 sivil barbarca katledildi. Amerikan The New York Times gazetesi gizli bir istihbarat raporunu yayımladı. Buna göre Hürmüz Boğazı çevresinde İran 33 füze rampasından 30'una erişim sağlamaya devam ediyor. Tüm füze stoklarının ise %70'i kullanılabilir durumda. İran'ın ABD savaş gemilerini tehdit edebilecek potansiyele de sahip olduğu ifade ediliyor. ABD açısından endişe verici olan bir diğer durum da İran'ın yeraltı kapasiteleri. Habere göre askeri istihbarat teşkilatları da uydu görüntüleri ve diğer gözetleme teknolojileri dahil olmak üzere çeşitli bilgi kaynaklarından elde edilen verilere dayanarak İran'ın ülke genelindeki yeraltı füze depolama ve fırlatma tesislerinin yaklaşık %90'ının kullanılabilir durumda olduğunu düşünüyor. Lübnan Hizbullah'ı, Lübnan'ın güneyini işgal etmeye çalışan Siyonist işgalcilere ağır darbeler vurmaya devam ediyor. Hizbullah yayınladığı bildiride, Lübnan'ın güneyindeki işgalci ordu mevzilerine yönelik gerçekleştirdiği etkili ve isabetli saldırılara ilişkin bilgi verdi. Açıklamaya göre, gerçekleştirilen toplam operasyon sayısı 25'e ulaştı. Bildiride 8 Merkava tipi tankın, 2 askeri buldozerin ve 6 askeri aracın Hizbullah'ın İHA ve roketli saldırılarının hedefi olduğu belirtildi. İngiltere, küresel petrol ve LNG taşımacılığının en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda askeri varlığını artırma kararı aldı. Londra yönetimi bölgeye savaş uçakları, insansız hava ve deniz araçlarıyla bir savaş gemisi gönderileceğini duyurdu. Savunma Bakanı John Healey tarafından açıklanan plan kapsamında mayın tespit ve temizleme sistemleriyle anti-drone teknolojilerinin de operasyona dahil edileceği belirtildi. İngiltere Savunma Bakanlığı ise söz konusu adımın tamamen savunma amaçlı olduğunu ve uluslararası taşımacılığın güvenliğini artırmayı hedeflediğini iddia etti. Londra yönetimi çatışmaya doğrudan dahil olunmayacağını savunsa da bölgedeki askeri hareketlilik yeni bir gerilim dalgası ihtimalini gündemde tutuyor. ABD ve Siyonist işgal rejiminin İran'a karşı başlattığı savaş ve yıllardır sürdürülen ambargo uluslararası alana taşındı. İran, İslam Cumhuriyeti, ABD aleyhine Lahey'de dava açtı. Söz konusu dava dilekçesi 1981 Cezayir bildirileri hükümlerine dayanarak ve ABD'nin Mart 2026'da İran'a karşı yürüttüğü 12 günlük savaş sırasındaki uluslararası yükümlülüklerini ihlal etmesi nedeniyle İran Birleşik Devletler iddiaları Tahkim Divanı nezdinde kayda geçirildi. İran dilekçesinde Cezayir bildirisinin birinci maddesine atıfta bulundu. Dilekçede 12 günlük savaş süresince ABD'nin taahhüt ihlalleri, ekonomik yaptırımlar ve askeri müdahale tehditleri detaylandırılarak divandan ABD'nin bildirinin birinci maddesini ihlal ettiğine hükmetmesi istendi. Nijerya'nın kuzeybatısında yer alan Zamfara eyaletinde en kalabalık saatlerinde bir pazar yerine düzenlenen hava saldırısı büyük bir faciaya yol açtı. Uluslararası Af Örgütü, Nijerya ordusuna ait savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda en az 100 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Katledilenlerin büyük bir kısmının kadın ve genç kızlardan oluştuğu belirtilirken, onlarca yaralının Zurmi ve Şinkafi'deki hastanelerde yaşam mücadelesi verdiği kaydedildi. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e hareket etmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamalar Washington'da siyasi krize dönüştü. Trump, İran'la yürütülen müzakereler sırasında Amerikalıların ekonomik durumunu ne kadar dikkate aldığı yönündeki soruya "hiç düşünmüyorum" yanıtını verdi. ABD Başkanı, "düşündüğüm tek şey İran'ın nükleer silaha sahip olamaması" ifadelerini kullandı. Trump daha sonra gelen sorularda da sözlerinin arkasında durarak ekonomik etkilerden çok İran'ın nükleer kapasitesinin engellenmesini önemsediklerini söyledi. Trump'ın açıklamaları ABD'de ekonomik baskının arttığı bir dönemde geldi. ABD medyasına göre İran, İslam Cumhuriyeti ile yaşanan savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim nedeniyle enerji piyasalarında ciddi dalgalanma yaşanıyor. Ülkede benzinin galon fiyatı ortalama 4,50 dolara yükselirken motorun fiyatı ise 5,64 dolara çıktı. Nisan ayında enflasyonun %3,8'e yükseldiği belirtilirken artışın büyük bölümünün enerji maliyetlerinden kaynaklandığı ifade edildi. Trump'ın İran İslam Cumhuriyeti'nin sunduğu son ateşkes teklifini reddetmesi ve mevcut ateşkesin solunum cihazına bağlı olduğunu söylemesi de piyasalardaki endişeyi artırdı. Trump'ın sözleri özellikle Demokrat Partili siyasetçilerin sert tepkisine neden oldu. Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Donald Trump'ın sizi umursamadığı bundan daha açık olabilir mi?" ifadelerini kullandı. Colorado temsilcisi Jason Crow ise Trump'ın yükselen hayat maliyetlerini önemsemediğini belirterek, "Amerikalılar seçilmiş liderlerinden daha iyisini hak ediyor" dedi. Vermont senatörü Bernie Sanders, Trump'a yönelik en sert açıklamalardan birini yaptı. Sanders, Trump'ı en büyük narsist olarak nitelendirirken, işçi sınıfının yaşadığı sıkıntıların Trump'ın gündeminde olmadığını söyledi. Trump'ın açıklamaları Cumhuriyetçi cephede de rahatsızlık oluşturdu. Wyoming senatörü Cynthia Loomis, "gerçekten bunu mu söyledi" diyerek yorum yapmaktan kaçındı. Ancak Trump'ın halkı önemsediğini düşündüğünü ifade etti.

ister ateşin üstünde yürüyen bir karınca misali, ister sihirleri ve ezberleri bozan Asa-yı Musa gibi, ister ölülere diriliş üfleyen İsa'ca bir iksir gibi veya Muhammedi davet gibi. Bu çürümeye, bu yozlaşmaya mutlaka bir şey yapmalı. Bu yangın sönmeli, bu sihir bozulmalı ve bir diriliş gerçekleşmeli. Bu hedefe yönelik kim neye sahipse o derece sorumludur. Cemre FM bu amaca, bu gayeye yöneliktir. Dua ve desteklerinizle yola devam ediyoruz. Cemre FM 98.0.

0: Şimdi reklamlar.
1: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
2: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
3: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Dubai AVM. Aradığınız birçok şeyin adresi. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Kaliteyi uygun fiyata bulabileceğiniz binlerce çeşit ürünüyle Dubai AVM, deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle hizmetinizde. Dubai AVM, 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin, Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı, Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
6: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç, 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Bu frekansta huzur var. 98.0 Cemre FM.

Aydınlığa Doğru başlıyor. Aydınlığa Doğru başlıyor.

167. Bölüm. Ashab-ı kiramın bir kısmı varlıklı kişilerdi. Bağları, bahçeleri vardı. Bazen bahçelerinden derledikleri bir iki hurma hevengini getirip mescide asıyorlardı. Mescide gelenler, özellikle suf ashabı diye bilinen fakir müminler, ellerindeki değneklerle dürtüp 3-5 hurma düşürüyor ve onlar yiyerek açlıklarını gidermeye çalışıyorlardı. Hevenkler arasında iyilerinden, seçkin hurmalardan derlenmiş olanlar vardı. Aç kalmayınca yenilemeyecek derecede olanı da. Bir gün Resulullah Efendimiz mescide girdi. Tavanda asılı bulunan hevenklere baktı. Adi cinsten bir hurma hevengine değneğini dürterek, "Bu sadakayı veren adam istese daha iyisini de verebilirdi," dediler. Orada bulunanlardan Avf bin Malik, yıllarca sonra bu hatırasını anlatırken Efendimizin şu sözleri söylediğini de nakletmişlerdir. "Bu sadakayı verenin kendisi de kıyamet gününde böyle adi hurma yiyecektir." Çok geçmeden Peygamber Efendimiz Cenab-ı Mevla'nın şu vahyini aldı. "Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardıklarımızın iyilerinden sadaka ve zekat verin. Onu Allah yolunda sarf ederken fena olanını vermeyi arzu etmeyin. Halbuki siz onu gözünüzü kapalı tutmadıkça hoşlanmayacağınız için almazsınız. Bilin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü hamda layık olandır. Şeytan sizi fakirlikle tehdit eder. Kötü olanı yapmanızı emreder. Allahsa size kendi tarafından bir mağfiret ve nimet vaat eder. Allah mağfireti de ihsanı da bol olandır. Her şeyi bilendir. Dilediği kimseye derin bir anlayış verir. Kime bu anlayış verildiyse muhakkak ki bol bol hayır verilmiş demektir. Bunu da ancak akıl sahibi olanlar düşünür. Siz neyi harcarsanız yahut neyi nezrederseniz şüphesiz Allah onu bilir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Eğer sadakaları açıktan verirseniz o ne güzel bir şeydir. Şayet onu gizlerseniz ve yoksullara gizlice verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da sizin günahlarınızdan bir kısmını bağışlar. Allah sizin işlediklerinizden haberdardır. Bu ayetler sadaka veren müminlerden pek çoğunun gönlünü bir daha ve yeniden yoğurdu. Gözü kapalı olmayınca almaktan çekineceği, "Ben bunu alayım da ne yapayım, sen olsan alır mıydın?" diyeceği sadakayı vermeme duygusu gönülleri sardı. Daha önceleri Ebu Talha'nın, "Sevdiğiniz mallardan Allah yolunda harcamadıkça gerçek hayra ulaşamazsınız." ayetinden aldığı güçle Beyraha adındaki bahçesini bağışladığı da bilinmekteydi. Bu arada fakir Müslümanlar kendi duygularının dile getirildiğini memnuniyetle gördüler. Artık gönderilen sadakalar yasak savma çeşidinden olmayacak, Allah rızasını kazanma duygu ve düşüncesi hakim olacaktı. Abdurrahman bin Ebu Ukayl bir elçi grubuyla Medine'ye gelmiş bulunuyordu. Aslında bu şehre gelmeye, Allah'ın Resulünü görmeye hiç hevesli değildi. Peygamberi hiç görmemiş ama hakkında söylenenleri duya duya nefret eder olmuştu. Yolcular develerinden indiler ve mescide girdiler. Boş yerlere oturdular. Acaba peygamber olduğu söylenen kişi hangisiydi? Abdurrahman kısa bir göz gezdirdi. Orada bulunanlardan hiçbirini kıyafetiyle ayırt etme imkanı yoktu. Hiçbiri sultanlara yakışır şekilde giyinmemişti. Ortada kurulu bir taht yoktu.
biri konuşuyor, diğerleri hürmetle dinliyorlardı. Konuşan adamı sultan olarak düşünmek bir tarafa, kabile reisi kadar bile bir ayrıcalığı yoktu. Tertemiz bir kıyafeti, mükemmel bir hitabeti vardı. Tane tane konuşuyordu. Gelenler güzel bir sohbet dinlediler. Bu arada Resulullah Efendimiz'e hitaben, "Ey Allah'ın peygamberi, Rabbinden peygamber Süleyman'a verdiği nimet çeşidinden bir mülk ve saltanat istesen olmaz mıydı?" denildi. Bu soru Peygamber Efendimiz'in gülümsemesini artırdı. İhtimal ki senin peygamber arkadaşın Allah yanında Süleyman'ın mülk ve saltanatından daha üstün bir mevkinin sahibidir. Yüce Allah gönderdiği her peygamber için kabul edeceği bir dua hakkı tanımıştır. Peygamberlerden kimi dünyayı istemiş ve isteği verilmiş, kimi kendine isyan eden kavminin aleyhine beddua etmiş ve o kavim mahvedilmiştir. Allah Teala bana da bir dua hakkı tanımıştır. Bense onu kıyamet günü ümmetimin hakkında şefaat için kullanacağım. Resulullah Efendimizin bu mübarek sözlerini dinleyen Abdurrahman düşünceye daldı. Bir insan içinde yaşadığı şartlara göre neden daha üstün bir hayatı istemezdi ki? Neden ordusuyla birlikte göklerde uçmaya, hayvanlarının dilinden anlamaya heves etmezdi? Onları dünya hayatına meyli olan bir insan için aranmakla bulunmaz nimetlerdi. Rüyada bile böyle bir saltanat reddedilemezdi. Ama bu, peygamberine göre ön planda olan şahsı değildi. Rüyada bile böyle bir saltanat reddedilemezdi. Ama bu peygambere göre ön planda olan şahsı değildi. Ümmetinin ebedi hayat alemindeki saadetiydi. Konuşma ve toplantı sona erdiğinde Abdurrahman kendini yokladı. Haksız olduğu meydandaydı. Bir insana, hele böylesi bir insana görmeden düşman olmanın insaflı bir yönü bulunamazdı. Abdurrahman buraya Müslüman olma düşüncesiyle gelmiş değildi. Ama buradan yine kafir ve müşrik olarak gitmeye gönlünü razı edemeyecekti. Huzur-u Nebeviye'ye doğru ilerledi. Peygamberler Sultanı'nın söylediği şehadet kelimelerini tane tane, inana inana söyledi. Gönlünce doğan nur sanki gözlerinden fışkırıyor, sesine ayrı bir tatlılık veriyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün şefkat ve merhametten bahsettiler. Hayvanlara bile merhametin lüzumunu ifade ederken şöyle bir olayı anlattı. Fahişe bir kadın yolculuğu esnasında pek susamıştı. Bir kuyuya rastladı. İndi ve susuzluğunu giderdi. Çıktığında bir köpekle karşılaştı. Hayvan dilini çıkarmış soluyor ve kupkuru çakıl taşlarını yalıyordu. "Bu da benim gibi susuzluktan çatlayacak hale gelmiş," dedi. Yanında su kabı yoktu. Eliyle su çıkaramazdı. Köpeği bu haliyle bırakıp gitmeye de gönlünü razı edemiyordu. Nihayet başörtüsünü çıkardı. Kuyuya salladı. Islattıktan sonra köpeğin ağzına sıkarak içirmeye çalıştı. Böylece hayvan canlanmış, neşelenmişti. Kadının bu davranışı Cenab-ı Hak yanında makbul görüldü. O kadına tevbe nasip etti, bağışladı ve cennetine koydu. Bir başka rivayette köpeğe suyu içeren erkek olduğu ve kuyuya inerek ayakkabısını suyla doldurup ağzında tuta tuta çıkardığı anlatılır. İhtimal ki bunlar ayrı ayrı iki olay. Her ikisi de merhamet ve şefkat duygusuna dayanıyor. Her iki olay da Cenab-ı Mevla tarafından hoş karşılanıyor ve mağfirete vesile oluyor. Bu olayı Resulullah Efendimiz'den dinleyenler şöyle bir soruyu sormaktan kendilerini alamadılar. Ya Nebiyallah, hayvanlara yapılacak muameleden de mi bize ecir ve mükafat olacak? Evet, her canlıya yapılan iyilik karşılığında ecir ve sevap vardır.
daha sonra Nebi Ekrem Efendimizin şu mübarek sözleri de hatırlandı. Bir kadın, bir kediyi ölünceye kadar hapsetmesi sebebiyle azaba uğradı. Ona azap edilirken şöyle denildi. Sen onu hapsedince yedirip içirmedin. Üstelik bulacağı her şeyiyle karnını doyurması için serbest bırakmadın. Bu yüzden azap görüyorsun. Mekke'den gelirken Hebbar bin Esved'in ve onunla birlik olan bir ayak takımının saldırısına uğrayan Hazreti Zeynep o anda hamileydi. Bu saldırı onun çocuğunu düşürmesine sebep olmuştu. Güç bela Medine'ye kavuşan Hazreti Zeynep emniyetli, huzurlu bir hayata kavuştu. Ama bir türlü sıhhati düzelmedi. Kocası Ebu'l-As henüz İslam dinini kabul etmiş değildi. Ama Yüce Mevla onu da kendi gönlüyle İslam'ı kabul etmiş olarak Medine'ye getirdi. Resul-i Ekrem Efendimiz de Hazreti Zeynep'in ilk nikahıyla yeni bir nikahı lüzum görmeden ve mehir almadan Ebu'l-As'a verdi. Birbirine katlanan günler, ardı ardına geçip giden haftalar, Hazreti Zeynep'in gül yüzüne hep solgunluk getirdi. Sıhhatinden bir şeyleri alıp götürdü. O uğursuz saldırıdan beri kesilmek bilmeyen kan aktıkça Hazreti Zeynep de eksilen dermansızlığın altında ezildi durdu. Hastalık onu soldurdu ama yüzündeki nuru silemedi. Aksine solgunluk arttıkça mübarek yüzü bir kat daha nurla bezendi. Bu yüze bakan Resul-i Kibriya'nın şefkat ve merhamet dolu kalbi tarif edilmez üzüntülerle dolup taştı. Nihayet 8. yılın ilk aylarıydı ki Hazreti Zeynep alemlere rahmet olan sevgili babasını dünyada bıraktı. Ve alemleri yaratan Rabbinin konu olmak üzere fani aleme veda etti. Ardından Allah'ın yarattığı en değerli gözler gözyaşları döktüler. Hazreti Ümmü Gülsüm, Hazreti Fatıma ve Efendimizin değerli arkadaşları bu acı kayıpla mübarek gönlü yanıp kavrulan Seyyidül Enbiya'ya eşlik ettiler. Ebu'l-As'ın evi tam anlamıyla bir matem haneye dönmüştü. Ölen sadece bir hanım değildi. Resul-i Ekrem Efendimizin en büyük kızıydı. Ayrıca onun değerli annesi Hazreti Hatice kendisinin özbeöz teyzesiydi. Hazreti Zeynep'in Ebu'l-As'tan iki çocuğu olmuştu. Bunlardan Ali, buluğ çağına yaklaştığı sıralarda vefat etmişti. Şimdi geride tek kızı Ümame kalmıştı. Ümame, bir yetim olarak babasından ve dedesinden daima şefkat ve merhamet görecek ve ileride Hazreti Fatıma'nın vefat etmesiyle boşalan yeri Hazreti Ali'ye nikahlanarak doldurulacak, Hazreti Hasan ve Hüseyin'e güzel bir üvey anne olacaktı. Hazreti Zeynep'in yıkanması için müminlerin değerli annesi Ümmü Seleme ve Sevde, Peygamber Efendimizin sevgili dadısı Ümmü Eymen ve Medineli hanımlardan Ümmü Süleym'in ablası Ümmü Atiye görev aldı. Her şey hazır olmuştu. Bu sırada Resul-i Muhterem Efendimizin sesi duyuldu. Ümmü Seleme validemiz gitti, görüştü. Onu 3-5 veya gereksiz görürseniz daha çok yıkayınız. Yıkamaya sağ taraftan ve abdest azalarından başlayınız. Son yıkayışta suya koku verecek kafur veya benzeri bir şey koyunuz. Yıkama bittiğinde bana haber veriniz diyorlardı. Hazreti Zeynep emredildiği şekilde yıkandı. Ya Nebiyallah, Zeynep'in yıkanması tamamdır denildi. O zaman Fahrül Mürselin Efendimiz beline doladığı kuşağı çıkartıp uzattı. Yüzünde keder vardı. Bunu ona kefen yapınız dedi.
sesi yüzündeki kedere eşlik edecek derecede üzüntülüydü. Bütün bunlar, kalbini dolduran sonsuz şefkat ve merhametin duyduğu acı ve elemin bir ifadesiydi. Artık son defa evinden çıkmak üzere hazır bulunan mübarek ceset, erkekler tarafından alınıp götürülürken, ardında üzüntüden çatlayan kalpler, sel gibi yaş döken gözler vardı. Yolları dolduran müminlerin kat kat fazlası, melekler vardı. Bu matemin merasimine eşlik etmekteydi. Namazını dört tekbir alarak sevgili babası kıldırdı. Daha sonra kendisine en samimi sevgi ve saygı bağlarıyla bağlı bulunan insanların omuzlarında Baki kabristanına doğru ilerlemeye başladı. Bu yolun sonu cennet bahçelerinde alınacak. Orada kendisini istikbale götürmek üzere hazır bulunan melekler ona hizmet için birbirleriyle yarış edeceklerdi. Baki kabristanının bugünkü kapısının hemen karşısına düşen

liberté. Müminler, Hazreti Zeynep'in vücudunu taşıyan sedyeyi yere indirdiler. Kabrin içinde bulunan Seyyidül Enbiya'yı sessizce beklediler. Bu arada müminlerden bir kısmı Resul-i Emin Efendimizin mübarek yüzündeki üzüntünün kaybolduğunu ve yerini memnuniyetin aldığını fark ettiler. Gözleri merak bürüdü. Kızını toprağa vereceği sırada Efendimizin duyduğu memnuniyetin anlamı ne olabilirdi? Gözler ve gönüller bu soruyla doluydu. Ama kimse bu soruyu sormadı. Çünkü zaman buna müsaade edecek bir zaman değildi. Bir müddet sonra Nebiler Serveri Efendimiz şöyle buyurdular. Zeynep'in zayıflığını düşündüm. Kabrin vereceği sıkıntıyı hafifletmesini Rabbimden diledim. O da kabul buyurdu. Daha sonra kabre Ebu'l-As indi. Yukarıdan uzatılan mübarek cesedi beraberce aldılar. Yüce Mevla'dan mağfiret niyazları eşliğinde indirdiler. Babası 36 yaşlarındayken doğan ve ilk defa iman edenler arasında yer alan Hazreti Zeynep, 31 yaşlarında vefat ettiği sırada tarih 8. hicret yılının ilk aylarını gösteriyordu. Ömrünün 6 yıla yakın bir kısmını Medine'de geçirmiş bulunuyordu. Daha evvel vefat eden Hazreti Rukayye ve kısa zaman sonra ardından rahmeti rahmana kavuşacak olan Ümmü Gülsüm'le koyun koyuna yatan kabri, kıyamete kadar nurla münevver olacak, Yüce Mevla'nın bitmez tükenmez hazinesinden sağanak halinde oraya rahmetler yağacak. Allah'ım, bu inançla onlara yüzyıllar ötesinden gönüllerini bağlayanlar da senden rahmet niyaz ediyor.

farkındayız Aytaç hocam, şehadetin ne kadar kutlu olduğunu. Farkındayız Aytaç hocam, zalimlerin ne kadar kindar olduklarını. Bir menfaate binler kurban edildiğinin farkındayız. Halklarına ihanet eden aşağılıkların, İslam ve Müslümanlara savaş açan nasipsizlerin farkındayız. Ve farkındayız zalimlerin ne kadar kindar ve merhametsiz olduklarının. Henüz dünyaya gözlerini açmamış bebelere baba yüzü göstermeyecek kadar zalim olduklarının farkındayız.

0: incecik fidanlara kıyıp mezar açanların farkındayız. Diyarbakır'da yeni bir ihya ile asr-ı saadete namzet bir gelecek inşa ettiğinin farkındayız. Davanın her yanına koştuğunun, gönüllere peygamber sevdasını nakşettiğinin, iman ve Kur'an çeşmesinden İslam'a nadide fidanlar yetiştirdiğinin, sana kurşun sıkanların bile ahireti için endişelendiğinin farkındayız Aytaş hocam. Fakir ve muhtaçlara olan düşkünlüğünün, yetimlere sahip çıktığının ve her zaman mazlumdan yana olduğunun farkındayız, farkındayız Aytaç hocam. Peki sen farkında mısın Aytaç hocam? Şehadetin bir çağrı oldu gelecek nesillere,
1: bir çağrı oldu gelecek nesillere,
0: bir uyanış oldu gaflettekilere, bir ümit oldu talebelerine ve bir sevinç oldu sana. Ama bizim payemize yine gözyaşı, yine kahır düştü. Nur yüzlüm, gül yüzlüm, bülbül seslim, ay tacım, baş tacım, niye kıydılar ki sana? İhanet ikliminden solumak ne kadar acı, ama sen yine de zakkum tarlasından güller devşirdin, güller devşirdin. Zindanı mesken, hicreti inkılap bildin. Sadece bedeninle değil, sesinle de Bilal oluverdin.

Biliriz, biliriz Yasinler kolay yetiştirilmez. Yürek ister, cesaret ve fedakarlık ister. Hani demişlerdi ya, talebesi Yasin Börü olanın, hocası Aytaç Baran olur diye. Şimdi Kur'an bülbülleri sensiz kaldı. Sokaklar çöl gibi, baranı çekildi. Yetimler yolunu gözlemekte, muhtaçların gözü kulağı kapıda. Aytaç Hoca bir kumanyayla çıka gelse diye. Şimdi programlar açılış için Kur'an bülbülünü bekliyor. Ve şimdi lisanlarda farkındayız kardeşler yankılanmakta. Hak ve batılın, doğru ve yanlışın, şehit ve şehadetin, mazlum ve zalimin, varlık duasının, İslami davanın, Kur'an'ın mesajının, iman hakikatlerinin, cennet ve cehennemin, hesap gününün, farkındayız Aytaç Hocam, farkındayız. İzzet Allah'ın, Resulünün ve müminlerindir, biliriz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
2: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Bekent Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Bekent Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Bekent Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5, Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Bekent.
4: Yusra Tesettür.
5: Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
6: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi, Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
7: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 7 gün 24 saat kesintisiz yayın. Tam 98. Cemre FM.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı FM. Muhabbetname. Muhabbetname. Soluklaşan renklere muhabbetname. Donuklaşan çehrelere muhabbetname. Suskunlaşan bu şehre, yüreklere muhabbetname. Yara bizleri de harf-ı kermana. Name olmaya, şiir olmaya ve söz olmaya geliyoruz.

0: misafiriz bulunduğunuz yere. Nerede olursanız olun, biz yüreğinize misafiriz. Hoş buyurmaz mısınız?
1: Bir yanın Gazze'dir, bir yanın Kudüs. Bir yanın El Halil, bir yanın Aksa.
0: Muhabbetname ile söyleşmeye, hislenmeye, duygularınıza libas biçmeye geliyoruz.
2: Gel, bak çiçekler açmış yüzüme, güneşte doğmuş.
0: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
3: Ah gencecik fidanlara bu mezarlar kazılır mı? Hücrelerin duvarına kanla yazı yazılır mı? Özgürlüğün özlemine birçok dudak yarılır mı? İlaç değil, doktor değil.
0: Muhabbetname.
4: Bir tek seni seveni severem, severem ya Resulallah.
0: Muhabbetname.
5: Allah

0: Ben Filistinli doktor âlâ, saymadım nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim?
1: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
2: Muhabbetname başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

Çare Farm stüdyolarından, Muhabbetname programından şu anda sesimizin ulaştığı siz değerli dinleyicilerimize hayırlı mutlu günler diliyorum. Allah'ın en güzel selamı, rahmet ve bereketi, mağfireti siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Ya Allah, ya Rahim Allah. Saatlerimiz 10.05'i göstermekte. Muhabbetname programında bugün de birlikteliğimiz başladı. Kavuşturan ve buluşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Ve inşallah birlikteliğimiz yaklaşık 12'ye kadar devam edecek. Bizlere ayrılan süre içerisinde iletişim hattımızdan bizlere ulaşıp sevdiğiniz, beğendiğiniz ezgileri, ilahileri, şiirleri ve marşları isteyip sevdiklerinize armağan edebileceksiniz. Diyarbakır Çare FM, Batman Aksi FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt, Botan FM, Mardin Cemre FM, Gaziantep Kervan FM, Van Serhat FM, Adana Vuslat FM ve Şanlıurfa Radyo Urfa ile 9 Kardeş Radyo ile birlikte ortak yayındayız. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve hemen iletişim hattımızı hatırlatalım. Ortak yayın WhatsApp hattımız 0552-334-9370. Mesajlarınızı bekliyoruz. İlk istek eserimizle başlasın birlikteliğimiz. Diyarbakır'dan Ahmet Hamdullah Bey bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Kim utanmadı eserini istemişler. Rabbim büyük şeytan İsrail ve Amerika'yı kahru perişan eylesin demişler. Amin. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize ve hemen ilk istek eserimizi dinleyelim. Şehitler Kervanı'ndan Kim Utanmadı eseriyle başlıyor birlikteliğimiz. Bu güzel eser şu anda sesimize kulak veren siz değerli dinleyicilerimize armağan olsun. Muhabbetname'ye hoş geldiniz.

Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ey şehadet, bana neden nazar edersin eserini yayınlarsanız sevinirim. İçinde şehadet özlemi olanlara, Filistinli kardeşlerimize ve o güzel insanlara armağan olsun. Hud suresi 3. ayet-i kerime mealini paylaşmış dinleyicimiz bizlerle. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra da ona tövbe edin ki sizi belirlenmiş bir süreye, ömrünüzün sonuna kadar güzel bir şekilde yararlandırsın ve her fazilet sahibine faziletin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Allah razı olsun bu ayet-i kerime malini bizlere hatırlattıkları için. Diyarbakır'dan bir gül toprak bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Bilal Güler'den İslam'ın eserini aileme, sizlerle Çarifem ailesine armağan ediyorum. Selam ve dua ile teşekkür ediyoruz Bilgül Hanım. Bizlerden de sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Başaklı köyünden şehadet. Esselamu aleyküm demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hort Rabbine Kıyame eserini istiyorum eseri. Esaret altındaki tüm Filistinli kardeşlerime, babama, amcam Mehmet Cahide, ablalarıma, kız kardeşim Hacer'e, Samsun'da olan ablam Ayşe, eniştem Kurtman'a, eniştem Camiye, eniştem Recep'e ve ailelerine. Çocuklarım, kızım İkra'ya, oğlum Riyad'a, küçük oğlum Ebu Ubeyde'ye, Hüdapar gönüllerine, sizlere ve Çarifem ailesine armağan olsun. Zalimler için yaşasın cehennem. Teşekkür ediyoruz. Başaklı köyüne de selam olsun. Bilal Güler'i dinleyeceğiz İslam'ın eseriyle. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Mesajlarınızı bekliyoruz.

Başaklı Köyü'nden Şehadet Hanım'ın istemiş olduğu Esir'i dinledik. Grup Ümmet'ten birlikteliğimiz devam ediyor. Diyarbakır'dan Fatma Hanım selamun aleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sıradaki bütün ilahileri ortak 9 Kardeş Radyo'ya ve tüm Müslümanlara armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Bingöl'den Muttalip Evliyaoğlu Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu demişler. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sıradaki eseri tüm Müslümanlara ve hicreti olan değerli abilerime ve kardeşim İbrahim Evliyaoğlu ve tüm radyo çalışanlarına armağan ediyorum. Selam ve dua ile Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz.

Selamun aleyküm demiş bir diğer dinleyicimiz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Şanlıurfa'dan Abdullah Bey. Şu an yolculuk yapıyorum. Sizi dinlemekteyim. Sıradaki eseri Savaş Bucağı. Hamur Kesen Medresesi'ne armağan ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Allah razı olsun. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Kazasız belasız inşallah. Yoktur senden güzeli Allah. Ümmü Muhammed Yusuf Rumuzlu dinleyicimiz ulaşmış. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Diyarbakır'dan ulaşmışlar. İstemiş olduğum eseri ve tüm sıradaki eserleri başta ortak radyolara, şehitlere ve ailelerine, muhacirlere ve ailelerine, Yusufilere ve ailelerine, çok değerli ve kıymetli dava arkadaşım eşime, oğlum Muhammed Yusuf'a, gelinim Mizgin'e ve çok sevdiğim biricik torunum Şehide Nur'a, ellerinden öperek kayınvalideme, ablalarıma ve ailelerine, abilerime ve ailelerine, kız kardeşim Nuriye'ye, tüm yeğenlerime, tüm mümin ve müminelere, mücahit ve mücahidelere, Filistinlilere, Gazililere, Yemen'e, Lübnan'a, İran'a, tüm şehitlere, bizi dinleyen tüm akrabalarıma ve ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum. Size ve ailenize armağan olsun. Yusuf abilerden dua istiyorum. Sağlık ve sıkıntılarımız için dua eder, dua bekleriz. Allah'a emanet olun. Ensar kardeşlerden bu diyarın sakinleri eserini istemişler. Rabbim inşallah sizlere ve tüm hastalara hayırlı, acil şifalar ihsan eylesin. Her ne sıkıntınız varsa Rabbim hayırlısıyla gidersin, hayırlı kapılar açsın, gönlünüze inşirah nasip eylesin.

Ensar Kardeşler'den dinleyeceğiz O Diyarın Sakinleri eserini. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: Diyarbakır, Çehre FM, Batman, Aksi FM, Bingöl, Bingöl FM, Sirt, Botan FM, Mardin, Cemre FM, Gaziantep, Kervan FM, Van, Serhat FM, Adana, Vuslat FM, Şanlıurfa, Radyo Urfa ile birlikte 9 kardeş radyo olarak ortak yayındayız. Birlikteliğimiz Muhabbeti Name'de devam ediyor. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben Cumhuriyet Köyü'nden Fatma. Allah razı olsun. Elhamdülillah iyiyiz. İnşallah sizler de iyisinizdir. Fatma Hanım, Hasan Dursun'dan Giydim Beyazları eserini istemişler. Bu eseri Ten Köyü'nde bulunan aileme, umre arkadaşlarıma ve çok değerli Yusufi abilere, değerli Çarifam ailesine, özellikle sizlere ve ailenize armağan ediyorum. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Bizlerden de sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Cumhuriyet Köyü'ne de selam olsun. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. İbrahim Akbaş'tan Şehit Selahattin eserine inerseniz memnun olurum. Eser şehit ve tutuklu ailelerine ve sizlere değerli dinleyicilerinize armağan olsun. Selam ve dua ile Allah razı olsun.
2: Ne güzeldir seni sevmek, saf gönül vermek, aşık olup.
1: Diyarbakır'dan Ümmü Musa promuzlu dinleyicimiz selamünaleyküm demiş. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Murat Yaman'dan Gülümser Yüzüm eserini istemişler. Gazze, Doğu Türkistan, Yemen, İran, Arakan, tüm Müslüman kardeşlerime, esaret altında olanlara, kıymetli eşim, can yoldaşım Mehmet İslam, evlatlarım Muhammed Musab, Ayşe ve Hifanur için, tüm şehadet aşıklarına, tüm ortak yayın çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Selam ve dua ile. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Allah razı olsun. Adana'dan Mehmet Emin İlçi, Fatih Özer'den Cenneti Baki'de Gözlerim Doldu eserini tüm kardeş radyo dinleyicilerine ve yayında emeği geçen tüm emekçi kardeşlerime armağan ediyorum. Selam ve dua ile demişler. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Yalnız Fatih Özer'in sadece bir eseri var arşivimizde. Neredesin Efendim isimli bir eser.
2: Allah ya Allah, ya Rahim Allah, ya Rahim Allah.
1: Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Medreseli Mücahit eserini eşim Abdullah'a armağan etmek istiyorum. Selam ve dua ile hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Hasan Dursun'u dinleyeceğiz. Giydim Beyazları eseriyle. 0552 334 9370 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz.

Muhabbet İname'de birlikteliğimiz devam ediyor. Batman'dan Rukiye Gezer bizlere ulaşmışlar. Murat Belet'ten Bir Gün eserini istemişler. Eseri özellikle anne ve babasına, kardeşlerine, Yusufi abilere ve ailelerine, Rabbim onlara hayırlı kapılar açsın, tez zamanda özgürlüklerine, ailelerine kavuştursun duasında bulunmuşlar. Amin diyoruz. Ve şehit ailelerine Rabbim sabırlar versin, Rabbim cennete kavuştursun onları. Amin. Ayrıca Çağrı FM ve ortak yayında bulunan tüm radyolara, çalışanlarına ve dinleyicilerine, Kezban arkadaşına, Fatma ablaya, Filistin'de ve zulüm altında direnen tüm Müslümanlara Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Rabbim Siyonistleri kahru perişan eylesin demişler. Amin. Ayrıca Çağrı FM ailesine ve tüm Müslümanlara armağan etmişler. Teşekkür ediyoruz. Biz ailene, kendilerine ve sevdiklerine armağan olsun. Aşık olup kalbin gözüyle. Evet, gelen mesajlarımızla devam edeceğiz. Kalbim pak halimdir, senin evindir, mahşer günü. Bismillah Nuriye ikinci ulaşmış. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı, bereketli yayınlar. Allah razı olsun. Bilal Güler ve Mehmet Emin Gülsever'den Azade şiirini rica ediyorum. Eseri sıradaki tüm eserleri başta sizlerle ve çok kıymetli Çağrı FM ailesine, Diyarbakır cezaevinde olan dedem Ramih ve Hamza'ya, amcam Cemal, dayım Şaban'a, şehit ailelerine, gurbette ve muhacirata bulunanlara, peygamber aşıklarına, Yusufi abilerime ve tüm Müslümanlara armağan olsun. Dedelerimin ellerinden hürmetle öpüyorum. Selamlarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Rabbimizin rızası kıldığımız namazda, işten edilen bir duada gizli olabilir ama biz çoğu zaman bunu kaçırıyoruz. Ertelediğimiz namazlarımız, tövbelerimiz, hiç yapmadığımız veya geciktirdiğimiz dualarımız var. Oysa hatırlamamız gereken bir gerçek var ki bir gün Allah'ın huzurunda duracağız. Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir. Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir. Hayatı bize vereni hatırlayıp ona göre yaşayabilmek duasıyla inşallah. Amin. Teşekkür ediyoruz Nuriye Hanım'a. Allah razı olsun. Malatya'dan Görkem isimli dinleyicimiz, selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Diyarbakır'daki dayım Recep Karayi'de, Malatya'daki dayım Ramazan Karayi'de selam olsun. Dayılarım, Rabbime emanetsiniz. Allah her daim yolunuzu, önünüzü açık etsin. İnşallah sizleri çok seviyoruz. Sıradaki eser dayılarıma armağan olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun.

0: Van'dan Zeynep Esma Hanım bize ulaşmış. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Öncelikle hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şehit Aytaç Baran'dan Ah Gencecik Fidanlar eserini istemişler. Öncelikle sizlerle 9 kardeş radyo ailesine, şehadet aşkıyla yanıp tutuşanlara, tüm şehitlerin ailelerine ve son olarak aileme armağan ediyorum. Şehadet bir çağrıdır tüm nesillere ve çağlara. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun. Allah razı olsun sizler de Allah'a emanet olun.
1: Tüm gönül bağımda laleler sümbüller taşa dönüş.
0: Adana'dan İzzet Bey ulaşmış. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ammar Hacaloğlu'dan Akdeniz Şahit Olsun eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, İzzettin Baykal, Serdar Özdemir, Mustafa Yıldırım, Mustafa Gülmez, Mehmet Cengiz, Muhammed Altun Kaynak, İrfan Sincar, Celal Özdemir, Hikmet Şahin ve ortak yayında olan tüm kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Yalnız Ammar Acaroğlu'nun bu eserini arşivimizde bulamadık. Birçok eseri var ama Akdeniz Şahit Olsun isimli bir eseri yok. Hakkınızı helal edin.
1: Bir nefeslik öpe çağlar koydular. Önüme hayalden dağlar koydular.
0: Adana'dan İzzettin Baykal Bey ulaşmışlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı bereketli yayınlar olsun. Allah razı olsun.
1: Yaşa.
0: Dursun Ali Erzincanlı'dan Sen Yoktun şiirini istemişler. Yusufi Medrese'de bulunan azizlerimize İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Ökeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Abdullah Zengin abi, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüsselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Vuslat Efe'me, ailelerine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına armağan olsun. Son olarak çocuklarım Bilal, Esra ve Ahmet Yasin armağan olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun. Pembe Güran'dan Rabia Kınay. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri ilk olarak ellerinden öptüm. Ve çok özlediğim babam İsmail, amcam Şemuz ve amcalarım Kemalettin ve Ramazan armağan olsun. Şu an yanımızda bulunan annem Halide, yengem Fatime ve tüm muhacirlere armağan olsun. Allah'ım bizi birbirimize hayırla kavuştur, vuslatı yakın eyle demiş. Amin.

19 Kardeş Radyo ile ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor. Muhabbetnameyi dinliyorsunuz değerli dinleyenler. Bir dinleyicimiz Ömer Karaoğlu'dan kuşlar eserini istemişler. Diyarbakır'daki Fatma yengeme, Furkan amcama, anneme babama selam söyleyebilir misiniz? Lütfen mesajımı okuyun demişler. Mesajınızı okuduk. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Ülkü Metan, gençlik çağı. Molla Miktat eserini aileme ve tüm Müslümanlara armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar, teşekkür ediyoruz. Grup-ı Metan bugün eseri dinlettik. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Kayseri'den Hava Yaşar, Murat Yaman'dan Şehadet Bir Burak eserini Diyarbakır'daki abim Recep Karayit için istiyorum. Selam ve dua ile kolay gelsin. Allah razı olsun.

0: Adana'dan Mehmet Emin İlçi, Grup Dergah'tan Kürçe'ye Kerbela eserini rica ediyorum. Sesinizin ulaştığı herkese armağan ediyorum. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Bir nefeslik selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Aşkın Sade eserini istemişler. Bu eser yok arşivimizde. Tüm annelere ve Hatice ablama. Beni yetiştirirken döktüğün terin her damlası sana cennete ırmak olsun annem demiş dinleyicimiz. Bingöl'den Hayrettin Bey ulaşmış. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Nurullah'tan Şehit Aytaç eserini istemişler. Tüm kardeş radyolara ve dinleyicilerine armağan ediyorum. Ayrıca Yusufi mekanda bulunan kardeşlere armağan olsun. Selam ve dua ile Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz.
1: Yüreğim harabe, yıkık bir şehir, feryadım yel oldu.
0: Mardin Kızıltepe'den Esra Hanım ulaşmışlar. Selamünaleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Ahzab suresi 35. ayet mealini okumamızı istemişler. Hayırlı yayınlar inşallah birazdan paylaşalım.
1: Yüreğim harabe, yıkık bir şehir.
0: Ömer Karaoğlu'yu dinleyeceğiz kuşlar eseriyle. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız.

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor Muhabbetname'de. Batman'dan Gülistan Karahan bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah.
2: Selam olsun anama, tasa etmesin gayrı.
1: Dinleyicimiz Enfale Suresi 2 ve 3. ayet mealini paylaşmışlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler, namazlarını özenle kılarlar, kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar. Eşka Şehadet eserini yayınlarsanız sevinirim. Benden sizlere, kardeş radyo dinleyicilerine ve tüm sevdiklerime armağan olsun. Rabbim bize Kudüs'ün kurtuluşunu ve Yahudilerin yok oluşunu görmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Selam ve dua ile Batman'dan Gülistan Karahan hanımefendiye teşekkür ediyoruz. Bizlerden de kendisine ve sevdiklerine armağan olsun.
2: Artık dönüş yoktur.
1: Pembe Viran'dan Salih Kınay, selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Sıradaki eseri çok özledim. Ellerinden öptüm babam Şemuz. Amcam İsmail ve Ramazan'a, amcam Kemalettin ve amcam Necmettin'e, şu an yanımızda bulunan annem Fatime, yengem Halide, armağan olsun. Rabbim tez zamanda kavuşmayı nasip etsin. Sizi emaneti kaybolmayan Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.

Şanlurfa'dan İsa'ya Kalk Bey ulaşmışlar. Selamun Aleyküm. Ve Aleyküm Selam. Rahmetullah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Amin. Hayırlı bereketli bir gün diliyorum. Şehit Sacit eserini tüm mazlum Müslümanlara, anneme, babama, kardeşlerime, Sumut filosu gönüllerine, Yusuf abilere ve ortak yayın radyo dinleyicilerine, Filistin, Gazze, Doğu Türkistan, Myanmar, Arakan, Yemen, Sudan, İran, Suriye ve tüm mazlum coğrafyaya armağan olsun. Ve Adana'dan İzzet Baykal'a armağan olsun. Selam ve dua ile. Teşekkür ediyoruz. Tur suresi 13 ve 14. ayet mealini paylaşmışlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla cehennem ateşine itilip atılacakları gün onlara işte bu yalanlamakta olduğunuz ateştir denilir. Adam, güneş doğmaz adam, baş koymuşuz biz bu sevdaya. Mardin Midyat'tan Ayşe Hanım selamun aleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Programınızı severek dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz ve programımıza mesajlarınıza katıldığınız için. Adem Tuzcu'dan Sözün Bittiği An eserini İstanbul'daki çok değerli ablam, yeğenim Nuray, kız kardeşim Emine için istiyorum. Yayınlarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. İnşallah bu güzel eseri de sıraya alacağız. Bizlerden de sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Selami Güneş'i dinleyeceğiz aşka şehadet eseriyle. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Mesajlarınızı bekliyoruz.

Değerli dinleyenler, Diyarbakır, Çayır FM, Batman, Aksu FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt, Botan FM, Mardin, Cemre FM, Gaziantep, Kervan FM, Van, Serhat FM, Adana, Vuslat FM, Şanlıurfa Radyo Urfa ile 9 Kardeş Radyo ile ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor. Mardin Midyat'tan Ayşe Hanım, Adem Tuzcu'dan Sözün Bittiği An eserini istemişlerdi. Bu eser var sırada. Mardin Mazıdağ'dan Nur Sena, selamun aleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Sizleri çok severek dinliyoruz. Allah eksikliğinizi göstermesin inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz için. Baş koymuşuz biz bu sevdaya. Bilal Güler'den bir eser istemişler. Bilal Güler'den bugün eser dinlettik. İslam Ham'ın eserini dinlettik. Eseri tüm dinleyenlere armağan ediyorum. Selam ve dua ile. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki güzel eserler bizlerden Nur Sena Hanım'a ve sevdiklerine armağan olsun. Adana'dan Alaaddin Bey ulaşmışlar. Selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Sıradaki eseri Mehmet Yeter'e, Gelgerli Yasin abiye, Yusuf Yosunkaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Gazze şehitlerine, Yusuf abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama, tüm kardeş radyo dinleyicilerine ve Çarif Am ailesine armağan olsun. Selam ve dua ile. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Güzel notlar paylaşmışlar. Söz ilaç gibidir. Azı faydalı, çoğu zararlıdır. Ve Hazreti Ali radıyallahu anh ait güzel bir not. Düşene sevinme, zamanın sana ne sakladığını bilemezsin. Mardin'den selamlar, ben de Rukiye demiş. Ve aleyküm selam. Diyarbakır'dan da Mardin'e selam olsun. Hayırlı yayınlar, teşekkür ediyoruz. Sıradaki tüm eserleri değerli dinleyicilere armağan ediyorum. Yanlışa ve zulme sessiz kalan doğruya en büyük ihaneti yapar. Ya Rabbi bizleri doğru insanların ve mazlumların yolundan ayırma. Amin. Teşekkür ediyoruz Rukiye Hanım'a. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. O kadar ayet okudum ama birine takılı kaldım demiş. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah size yardım ederse artık sizi yenecek kimse yoktur. Ali İmran suresi 160. ayet meali. Allah tüm Müslümanların yardımcısı olsun. Amin. Allah'a emanet olunuz. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olunuz. Adem Tuzcu'yu dinliyoruz.

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: Murat Yaman var sırada. Üç farklı eseri bugün istenmişti. Şehadet bir Burak eserine yer vereceğiz. Murat Yaman'dan eser isteyen tüm dinleyicilerimiz için dinleteceğiz bu eseri. Malatya'dan Esra Pektaş selamünaleyküm demiş. Ve aleykümselam rahmetullah kardeşim Recep Karayiğit için sıradaki eseri armağan ediyorum. Can parçam seni çok seviyorum. Ablasın iyiydi. Rabbime emanet ol. Gül yüzlü kardeşim hayırlı yayınlar dilemişler. Allah razı olsun. Bingöl'den Ayşe Hanım Grup Meten eser istemişler. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Tüm dinleyenlere armağan olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Grup Meten eser dinlettik bugün.

0: Değerli dinleyenler, bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son eserimiz Mehmet Emin Gülsever'den Eyazade Şiiri olacak. Bismillah'dan Nuriye Hanım bizlerden istemişlerdi. Son olarak mesajlarımız var. Mesajlarımızı paylaşalım. İstanbul'dan biz Mehmet Yavuz ve Esma Kınar kardeşler, selamünaleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Sıradaki eseri dedemiz İsmail, amcalarımız Şemuz ve Ramazan'a armağan ediyoruz. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyoruz kardeşlerimize.
1: Yüküm ağır yolumuzu, meçhullerde kayboluruz.
0: Selamünaleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Muhammed Edip'ten Ocağın Ayazı eserini istiyorum. Bu eseri tüm Bingöllü hemşerilerime gönderiyorum. Rabbim yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Rabbim her daim cümlemizin yer ve yardımcısı olsun.
1: El tut yara, döndür yüzümü sana.
0: Elazığ'dan Fikri Hanım ulaşmış. Selamünaleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Sıradaki eseri Malatya'da olan Yıldız ailelerine, dinleyicilere ve sizlere armağan ediyorum. Hafızlık yolunda çabalayan kızım Meryem'e de armağan olsun. Dua istiyorum sizlerden ve dinleyicilerden.
1: Yine de umudum var.
0: Rabbim Meryem kardeşimize zihin açıklığı versin. Başarılar diliyoruz.

Diyarbakır'dan Meryem Kübra Kaya ulaşmış. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ali Ali eserini dayılarıma, amcalarıma, teyzelerime, halalarıma, eniştelerime, hocalarıma, kardeşlerime, ablalarıma, anneme, babama ve tüm Müslümanlara armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun.

Diyarbakır'dan Bedri Eyin selamun aleyküm demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Sıradaki eseri Nihat Turan, Deniz Yıldırım ve İsi Demirören ve tüm Müslümanlara armağan ediyorum.

Ve bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son eserimiz Ey Azade şiiri olacak. Bu güzel şiir bizlerden de sizlerle dinleyicilerimize armağan olsun. Bugün de o güzel mesajlarınızla, güzel paylaşımlarımızla programımıza iştirak ettiniz, renk attınız programımıza. Rabbim her daim yar ve yardımcınız olsun. Rabbim razı olsun sizlerden.

Rabbimiz nasip ederse pazartesi günü tekrar görüşmek, buluşmak temennisiyle dua ediyor ve dua bekliyoruz. Hepinizi yücelercesi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm.

0: Muhabbetname sona erdi. Şimdi
1: boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın kullarından öyleleri vardır ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitler. Kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı hem peygamberler hem de şehitler o kullara imrenirler.
1: Ashab, ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir? Bize anlat, dediler. Gözümüzün nuru aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu.
0: Onlar aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari bir ilişki olmadığı halde sırf Allah'ın rızası için birbirlerini seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nur gibidir. Nurdan tahtlar, koltuklar üzerine kurulup otururlar. İnsanlar korkuya kapılırken onlar asla korkuya kapılmayacak. İnsanlar hüzünlenirlerken onlar kesinlikle hüzünlenmeyeceklerdir. Aramızda bir akrabalık yok. Sizlerle dünyevi bir ticaretimiz de olmadı. Biz Allah Resulü'nün haber verdiği topluluktan olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü şahit olsun ki Allah, sizi çok seviyoruz. Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz. Cemre FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 2097.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatınızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim: Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs yolu üzeri Serenkış Şasiyanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy, Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
5: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram: Bambu AVM.
1: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
6: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM'de. İndirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
0: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: 0-212-44-47-00. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.
3: Vakit öğle, gün ortası, dünya telaşındasın, işler yoğun, yarım kalmış ne kadar iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey. Sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak. Belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var. Ve ne kadar da vazgeçilmezsin. Oysa dünya seni pek umursamıyor. Sessizce akıp gitmede sonsuz uzayda. Vakit öyle. Güneş

0: bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta, kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Telaşlarının arasından sıyrıl. Ruhuna yer ayır. Ebedi sükunete hazırla kendini. Kalbini sonsuzluğa bitiştir. Alnını secdeye değdir. Vakit öyle. Şimdi öğle namazı vakti.
1: Biz hayatı seslendiriyoruz. Burası 98.0

yüzüm gülmez bu dünyada. Kaldım artık ben sılada, Hüseyin'inle Kerbela'da. Çağırırım

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Güvenilir adresiniz Bekent Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Bekent Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Bekent Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
3: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11.0.
4: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç 0532 054 27 12. Adres Ortaköy Mahallesi Artuklu Mardin.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli izleyenler. İç ve dış gündemin öne çıkan başlıklarıyla günün içinden bülteniyle karşınızdayız. İran'la başlıyoruz. Bültenimize İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ile yapılan dolaylı görüşmelere ilişkin konuştu. Hiçbir baskıya boyun eğmeyeceklerini bir kez daha vurgulayan Arakçı, sorunların askeri değil diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı, ülkesinin hem savunmaya hazır olduğunu hem de diplomasiye açık kalacağını ifade etti.
1: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları toplantısında konuştu. Arakçı, özgürlüklerini ve topraklarını savunmak için sahip oldukları tüm imkanlarla savaşmaya hazır oldukları gibi diplomasiyi de takip etmeye ve savunmaya devam edeceklerini ifade etti. Hiçbir baskıya veya tehdide boyun eğmediklerini, ancak saygı dilini karşılıksız bırakmadıklarını söyleyen Arakçı, tekrar tekrar belirttiğim gibi İran'la ilgili hiçbir sorunun askeri bir çözümü olamaz dedi. Arakçı, İran halkının savaş peşinde olmadığını, ancak silahlı kuvvetlerin yabancı saldırganlara karşı yıkıcı bir intikam almaya her daim hazır olduğunu söyledi. ABD ve Siyonist rejimin saldırıları karşısında saldırgan değil, mağdur konumunda olduklarını belirten Arakçı, farklı ülkelerin de aynı baskının varyasyonlarıyla karşılaştığını belirtti. Arakçı, bu tür baskıların tarihin çöplüğüne gönderilmesi için birlikte harekete geçmenin zamanının geldiğini belirtti. Uluslararası hukukun ihlali ve açık denizlerdeki devlet korsanlığı gibi suçlar ve Batı'nın bunlara karşı gösterdiği sessizlik, ancak cezasızlık durumu varsa gerçekleşebilir. Bu yanlış durum hepimiz tarafından ortadan kaldırılmalıdır. BRICS üye ülkeleriyle uluslararası topluma çağrıda bulunan Arakçı şunları kaydetti. İran, BRICS üye ülkelerini ve uluslararası toplumun tüm sorumlu üyelerini, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yasa dışı saldırganlığı da dahil olmak üzere uluslararası hukukun ihlallerini açıkça kınamaya, uluslararası kurumların siyasallaştırılmasını önlemeye ve savaş kışkırtıcılığını durdurmak ve BM şartını ihlal edenlerin cezasızlığına son vermek için somut adımlar atmaya çağırıyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, gücün haklılık getirmediği bir düzene ihtiyaç olduğunu vurguladı.
0: İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Hürmüz Boğazı'na ilişkin konuştum. Arif, ülkesinin Hürmüz Boğazı üzerindeki haklarının belirlendiğini ve meselenin kapandığını söyledi.
1: İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, başkent Tahran'da katıldığı toplantıda Hürmüz Boğazı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hürmüz Boğazı'nın İran'ın ulusal güvenliği ve kalkınmasının sağlanmasındaki stratejik rolüne değinen Arif, İran İslam Cumhuriyeti Ramazan Savaşı'ndan sonra yönetimde yeni bir aşamaya girdi ve kendini bu şartlar için hazırlamalıdır ifadelerini kullandı. Arif, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki haklarının kendileri açısından belirlendiğini ve meselenin kapandığını kaydetti. Arif, savaş sonrası İran'ın bölgenin etkin gücü ve küresel bir süper güç olarak kabul edildiğini söyledi. Arif, biz de bu yeni konuma göre planlama yapmalıyız. Şimdiye kadar ülkenin planları, düşmanların yaptırımları ve baskılarına göreydi. Ancak şimdi ülkemizin ve hatta bölgenin güvenliği, refahı ve kalkınması için planlama yapmalıyız, diye konuştu.
0: Siyonist işgal rejiminin sözde başbakanı soykırımcı Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği iddia edildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik ziyaret iddialarına ilişkin konuştu ve İsrail'le işbirliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek dedi.
1: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı sosyal medya hesabından Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Arakçı, Netanyahu, İran'ın güvenlik birimlerinin liderliğimize uzun zaman önce ilettiği şeyi şimdi kamuoyu önünde ortaya koydu, değerlendirmesinde bulundu. İran halkıyla düşmanlığın akılsızca bir kumar olduğunu söyleyen Arakçı, bunu yapmak için İsrail'le gizli işbirliği affedilemez. İsrail'le işbirliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek ifadelerini kullandı. İşgal rejiminden yapılan açıklamada Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ni gizlice ziyaret ettiği ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Zayed Al-Nahyan'la görüştüğü aktarılmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri ise Netanyahu'nun ülkeye ziyaret gerçekleştirdiği ve askeri heyetinin kabul edildiği yönündeki haberleri yalanlamıştı. ABD merkezli Axios haber platformu 26 Nisan tarihli haberinde işgal rejimi ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında askeri, güvenlik ve istihbarat işbirliğinin savaş sırasında üst düzeye çıktığını yazmıştı. Axios'a konuşan yetkililer, Netanyahu'nun Al-Nahyan'la savaşın ilk günlerinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından işgal ordusuna ait bir demir kubbe bataryası ve kullanımından sorumlu onlarca Siyonist askerinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderilmesi talimatını verdiğini bildirmişti. ABD'nin işgal rejimi büyükelçisi Mike Huckabee ise Tel Aviv'de katıldığı bir konferansta işgal rejiminin savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne demir kubbe bataryaları ve bunların işletilmesine yardımcı olacak asker gönderdiğini doğrulamıştı.

0: Filistin gündemiyle devam ediyoruz. Siyonist işgalciler masum Filistinlilerin kanını dökmeye devam ediyor. Ramallah'ta 16 yaşındaki bir çocuk Siyonistler tarafından katledildi. Ayrıca Yahudi çeteler Filistinli köylülere ait yüzlerce koyunu da çaldı.
1: Soykırımcı Siyonistler işgal altındaki Batı Şeria'da cinayet, alıkoyma, tehcir ve hırsızlıklarına devam ediyor. ABD ve bazı batılı devletlerin koruması altında Filistinlilere karşı savaş suçlarını sürdüren işgal rejimi, Ramallah'ın Celciliye beldesi yakınlarına çok sayıda zırhlı araç eşliğinde saldırı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı, Siyonist işgalcilerin ateş açması sonucu 16 yaşındaki Yusuf Ali Yusuf Kabine'nin şehit olduğunu açıkladı. Sincil ve Celciliye bölgelerine düzenlenen saldırılarda 4 Filistinli de yaralandı. İşgal çetelerinin Sincil ve Celciliye'ye saldırdığı, çobanlara ait yüzlerce koyunu çaldıkları da gelen haberler arasında. Yerel kaynaklar baskın sırasında bir eve girildiğini ve yaklaşık 700 koyunun gasp edildiğini aktardı. Filistinlilerin saldırılara karşı koyduğu, çıkan olaylarda çalınan koyunların bir kısmının geri alındığı ifade edildi. İşgal çetelerinin ayrıca Celciliye çevresindeki evlere saldırdığı, tarım ekipmanlarını çaldığı ve bölgedeki bir traktöre el koyduğu kaydedildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te soykırımcı Siyonistlerin saldırılarında ciddi artışlar yaşanıyor. Filistinli resmi verilere göre Ekim 2023'ten bu yana işgal ordusu ve Siyonist çetelerin saldırılarında en az 1157 Filistinli şehit oldu. Yaklaşık 11.750 kişi yaralandı ve yaklaşık 22.000 kişi alıkonuldu.
0: İdeal Eğitim Vakfı Mardin temsilciliği 49 ülkeden yüzlerce sanatçının katılımıyla düzenlenen Ümmetin İmtihanı Gazze adlı uluslararası karikatür sergisini Artuklu Üniversitesi'nde ziyaretçilerle buluşturdu. Sergi Gazze'de yaşanan zulmü ve sivil katliamları sanatın evrensel diliyle bir kez daha gözler önüne serdi.
1: İdeal Eğitim Vakfı Mardin temsilciliği tarafından Ümmetin İmtihanı Gazze adlı uluslararası karikatür sergisi düzenlendi. Sergide yer alan kareler Filistin ve Gazze'de işgal rejiminin katlettiği masum sivilleri bir kez daha hatırlattı. İdeal Eğitim Vakfı Artuklu temsilcisi Mücahit Temel, sergide yer alan her eserin bir duyguyu, bir acıyı ya da umudu ifade ettiğini belirtti.
2: 2025 yılında Ümmetin İmtihanı Gazze ismiyle uluslararası karikatür yarışması sergilendi. Yarışmaya 49 ülkeden 210 sanatçı yaklaşık 500 eserle yarışmaya katıldılar. Yarışmanın finali de Mayıs 2025'te takdim edildi. Biz de İDEF temsilcisi olarak karikatürleri Artuklu Üniversitesi Rektörlük Bürosu'nda sergiye açtık. Sergide yer alan her eser bir duyguyu, bir acıyı veya umudu ifade ediyor.
1: Artuklu rehber, Gençlik Öğrenci Topluluğu Başkanı Ahmet Altun da sergiye manevi destek verdiklerini belirtti.
3: Burada işte bizim amacımız Gazze'de yaşanan zulmü hem üniversite içinde hem üniversitemizde işte bunun yankılarını, bunun karşılığını veya bunun vicdani olarak yaşatmaya çalıştık. Aynı zamanda bunu sadece üniversitede değil de bunun Mardin genelinde bir yankının bulunması için, bir dönüşüm sağlanması için bu sefer bunu şehir merkezinde taşıdık.
0: Mardin'den Gaziantep'e geçiyoruz. Gaziantep'li gençler Siyonist rejim tarafından Gazze'de gerçekleştirilen katliamlara dikkat çekerek boykotun daha güçlü ve kararlı şekilde sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi. Gaziantep'liler İslam ülkelerinden yeterli tepki verilmediğini belirterek yardımların yetersiz kalmasına da tepki gösterdiler.
4: Boykot şu an yeterli değil çünkü İsrail'in dünya genelinde çok büyük bir faiz sistemi yürüttüğünden dolayı elbette ki tam anlamıyla boykotu uygulamayız. Ama şu var, İsrail kendisini üstün gördüğünden dolayı ve bizim gerçek manada uyumamızı istediğinden dolayı ufacık bir boykotumuz bile onları çıldırtacak derecede olacaktır. Onlara dava açtığımızı, onlara sert durduğumuzu, karşısında durduğumuzu göstermenin en ufak şeyi bile onları çıldırtacak.
5: Bence boykotlar yani günümüzde yeterli değil ama az da olsa var. Çoğu insan boykotu işte diyor Coca-Cola mesela içmelik nasıl boykot yapılır yani nasıl olur diyor. Ama işte karınca misali biz bu boykottan neyi bizim için asıl önemli olan şeyleri almazsak Ben içeceğimden feda etmezsem, öbür arkadaş içeceğinden feda etmezse biz boykotu yapamayız.
6: Boykot elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince de yapmaya çalışmamız lazım. Maalesef birçok şey onların ama biz bir kola içmesek, bir başka bir şey içmesek biz ölmeyiz. Ama maalesef ki onlara bir mermi olarak gittiği için onlar şehit düşüyor.
7: Boykot konusu anlatılması gereken, çok uzun anlatılması gereken bir mesele belki. Fakat şöyle değinebiliriz. Boykot her insanın yapmak zorunda olduğu bir şeydir. Boykot meselesi sadece Müslümanların değil, insaniyet meselesidir. Tüm insanların yapması gereken bir şey. Ki görüyoruz, Müslüman olmayanlar bile bizden çok çok daha fazla boykot yapıyorlar. Ve bunlar için sokaklara dökülüp yas tutuyorlar. Müslümanlar için bizim yapmadığımız şeyleri yapıyorlar. Bu diğer insanlar için gurur verici olabilir ama bizim için çok üzücü bir durum.
0: Umut Kervanı Vakfı Gazze'de sağlık alanında yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Şifa Tıp Kompleksi İnsan Kalkınma Binası'nın yeniden hizmete açılması için Uluslararası Tıbbi Yardım Derneği ile protokol imzalandı. 727 bin dolarlık proje ile tıp öğrencilerinden yaralılara kadar geniş bir kesime hizmet verilmesi hedefleniyor.
1: Gazze'de insani yardım çalışmalarını sürdüren Umut Kervanı, sağlık alanında yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Umut Kervanı ile Uluslararası Tıbbi Yardım Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında, Şifa Tıp Kompleksi, İnsan Kalkınma Binası'nın birinci katı yeniden rehabilite edilecek. 727 bin dolarlık bütçeyle yürütülecek çalışmaların 3 ay içinde tamamlanması planlanıyor. Yenileme çalışmalarının ardından merkezde tıp öğrencileri, stajyer doktorlar ve yaralılar hizmet alabilecek. Aynı zamanda merkezin doktorların uzmanlık eğitimlerine ve sağlık personelinin gelişimine katkı sunması hedefleniyor. Protokol töreninde konuşan Umut Kervanı Genel Başkanı Cengiz Kurtaran, daha önce de Gazze'de sağlık alanında çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.
8: Gazze'deki kardeşlerimiz için daha önceden de bizim özellikle sağlık alanında çalışmalarımız vardı. Orada Han Yunus bölgesinde Hind El Duma diyaliz merkezini oradaki kardeşlerimizin hizmetini açmıştık. Hayırseverlerimizin destekleriyle. İnşallah bugün de Şifa Tıp Kompleksi içerisinde bulunan Beşeri Kalkınma Binası'nı şu an sözleşmesini yaptık. Hayırseverlerimizle beraber inşallah en kısa sürede de bu projeyi tamamlayacağız.
1: Kurtaran, projenin Gazze'de doktorların yetişmesi, uzmanlık alanlarının gelişmesi ve sağlık personelinin eğitimi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Uluslararası Tıbbi Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Abdullah Hasan da projenin Gazze'deki sağlık altyapısına uzun vadeli katkı sunacağını ifade etti. Bu proje Gazze şeridindeki sağlık alanını destekleme kapsamında gerçekleştirilmektedir. Gazze'de sağlık kadrosunu geliştirmeye yönelik hayati projelerden biridir. Biz buna uzun vadede insanı inşa etmek diyoruz. Çünkü bu, taş binaları ve sağlık tesislerini inşa etmekten çok daha önemlidir. Uluslararası Tıbbi Yardım Derneği MEDIX ve Gazze halkı adına bu çabalarından dolayı Umut Kervanı Vakfı'na en içten teşekkür ederiz.
0: Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Ulusal Komite'nin devreye alınmasını ve Gazze yönetim yetkilerinin bu komiteye devredilmesini talep etti. Kasım, komite üyelerinin görevlerine başlamasına izin vermesi için, daha doğrusu engelleri ortadan kaldırması için Siyonist işgal rejimine baskı yapılması çağrısında da bulundu. Hamas siyasi büro üyelerinden Basim Naim ise Gazze'deki geçiş sürecinin yönetimi için adı gündeme gelen Nikolay Mladenov'a tepki gösterdi.
9: Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Ulusal Komite'nin bir an önce Gazze şeridine dahil edilmesini talep ettiklerini belirtti. Kasım, Ulusal Komite üyelerinin giriş yapmasına ve görevlerine başlamasına izin vermesi için Siyonist işgaline baskı yapılması çağrısında bulundu. Gazze'deki Barış Konseyi'nin icra direktörü Nikolay Mladenov'un ateşkesin günlük ihlalleri olduğuna dair açıklamalarını eleştiren Kasım, konuşmasının genel bir üslupta olmasının sahadaki gerçekler ve hakikatlerle çeliştiğini değerlendirdi. Ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam eden tarafın Siyonist işgali olduğunu vurgulayan Kasım, bu ihlaller sonucu 850'den fazla kişinin şehit olduğuna dikkat çekti. Hamas sözcüsü Mladenov'un Siyonist ihlalleri açıkça işaret etmesi gerektiğini ekleyerek, ikinci aşamanın müzakeresine geçilmeden önce birinci aşamada üzerinde mutabık kalınan hususları uygulamaya koyması için Siyonist işgaline baskı yapılmasını talep etti. Öte yandan Gazze'deki Barış Konseyi İcra Direktörü Nikolay Mladenov, konseyin Gazze şeridindeki insani ve siyasi dosyayı ilerletmek amacıyla yürüttüğü istişareler kapsamında işgal rejimi Başbakanı Benjamin Netanyahu ile bir görüşme gerçekleştirdiğini doğrulamıştı. Hamas liderlerinden Basim Naim, Nikolay Mladenov'a sert sözlerle yüklendi. Naim, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada Mladenov'un Gazze şeridinde geçiş sürecini yönetebilecek biri olmadığını söyledi. Mladenov'un tarafsız davranmadığını belirten Naim, "Halkımızın geçiş sürecinden bir gün bile sorumlu olmaya layık değil" ifadelerini kullandı. Hamas lideri ayrıca Mladenov'un tutumunu şüpheli ve kişisel hesaplarla hareket eden bir yaklaşım şeklinde nitelendirerek, "Böylesine karmaşık müzakereleri yürüten bir kişi bu zihniyetle nasıl başarılı olabilir?" diye sordu. Naim açıklamasında Mladenov'a doğrudan seslenerek, "Gazze kariyer basamağın olmayacak. Bu görev sana büyük geliyorsa bırak." dedi.
0: İş gündeme dair gelişmelerle devam ediyoruz. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde akaryakıt depolama tesisinde yangın çıktı. Valilik yangında bir kişinin hayatını kaybettiğini, iki kişinin ağır yaralandığını açıkladı.
9: Mersin'in Akdeniz ilçesinde akaryakıt depolama alanında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlama, Kazanlı Mahallesi'nde bulunan yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinde yaşandı. O anlar kameralara böyle yansıdı. Bu sırada tankın üstünde çalışma yapan Süleyman Güner zemine düştü. Güner'e ve alevlere müdahale eden tesis personeli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Patlama sonrasında tesiste yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın bir bölümünü etkisi altına alırken bölgeden yükselen siyah duman gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonrası kontrol altına alırken ağır yaralanan Güner ambulansla kaldırıldığı Toros Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Valilik yaptığı açıklamada yangında bir kişinin hayatını kaybettiğini, iki kişinin ağır yaralandığını belirtti. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
0: Yolsuzluk operasyonlarının merkezinde bu kez Eskişehir var. CHP'li Tepebaşı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu yapıldı. 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
9: Cumhuriyet Halk Partili Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonunda 23 belediye personeli gözaltına alındı. Belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sürüyor. Cumhuriyet Halk Partili Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik de yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye binası ve çalışanların evlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü'ne bağlı polisler arama başlattı. Soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken polisin belediye binasındaki Sosyal İşler Müdürlüğü'nde arama çalışması yaptı. Gözaltına alınanlar arasında belediye başkan yardımcısı S.Y. ile belediye başkanı Ahmet Ataç'ın özel kalem müdürü Ö.E.'nin de olduğu öğrenildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı da operasyona ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada zincirleme suretiyle nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik, 213 sayılı vergi usul kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanmak suçlarından ihbar ve şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Tepebaşı Belediyesi'nde yapılan bir kısım ihalelerde usulsüzlük yapılarak, özellikle Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce doğrudan temin suretiyle kiralama ve organizasyon şirketlerinden mal ve hizmet alımlarında sahte teklif mektupları, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı, usulsüz belge ve fatura düzenlenmek suretiyle haksız kazanç elde edildiği belirtildi.
0: Kayseri merkezli 19 ilde düzenlenen bahis operasyonunda 132 şüpheliden 115'i yakalandı. Soruşturma kapsamında 2800 hesaba el konuldu ve yaklaşık 9 milyar lira para trafiği tespit edildi.
9: Türkiye genelinde bahis ve kumar sitelerine yönelik operasyonlar sürüyor. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında polis, 20 ayrı bahis sitesi üzerinden yaklaşık 2800 ayrı IBAN kullanılarak bahis oynatıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Polis, bahis sitelerinde kullanılmak üzere başka kişilere ait banka hesaplarını toplayıp, aracılar kullanarak üçüncü kişilere aktaran, aracılık eden, adına şirket kurulup şirket hesabı açılarak yasa dışı para trafiği içerisinde olduğu tespit edilen, kendisine ait banka hesap bilgilerini para karşılığında veren 132 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Kayseri merkezli 19 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda aranan 132 şüpheliden 115'i yakalandı. Soruşturma kapsamında incelenen banka hesaplarında yaklaşık 9 milyar lira para hareketliliği tespit edildi. Firari 17 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
0: Diyarbakır merkezli 23 ilde 334 adreste uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu tacirlerine yönelik soruşturma kapsamında 405 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
9: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır merkezli 23 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Soruşturma kapsamında sokak satıcılarından suç örgütü yöneticilerine kadar uzanan kirli bir ağ deşifre edildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, 334 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Çelik, uyuşturucu satıcılarına yönelik

0: konuklarımız olacak.
1: Cemre FM Haber sona erdi.

0: Kur'an-ı Kerim meali başlıyor. Kur'an-ı Kerim meali başlıyor.
1: Hicr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın ve apaçık anlatan Kur'an'ın ayetleridir. Bir zaman gelecek ki inkar edenler keşke Müslüman olsaydık diye temennide bulunacaklardır. O halde onları kendi başlarına bırak ki yesinler, eğlensinler, boş umutları onları oyalaya dursun. Çünkü onlar yakında gerçeği anlayacaklardır. Biz hiçbir kenti, onun bilinen bir yazısı olmaksızın yok etmemişizdir. Hiçbir toplum, kendisi için belirlenmiş olan süreyi ne öne alabilir ne de erteleyebilir. Onlar dediler ki, ey kendisine uyarı indirilen, sen gerçekten cinlenmişsin. Eğer doğru söylüyorsan, bize melekleri getirmeli değil miydin? Biz melekleri ancak gerçekle indiririz. Bu takdirde de inkar edenlere hiçbir şekilde süre verilmezdi. Hiç kuşkusuz Kur'an'ı biz indirdik, biz. Onun koruyucuları da elbette biziz. Andolsun ki biz, senden önce eski topluluklara da elçiler gönderdik. Onlara hiçbir elçi gelmedi ki onu alaya almış olmasınlar. Böylece biz bu alay etme hasletini suç işleyenlerin kalbine sokarız. Onlar öncekilerin başına gelenlere rağmen yine de Kur'an'a inanmazlar. Eğer onlara göğe doğru bir kapı açsaydık ve onlar da oradan göğe yükseliyor olsalardı, yine de kuşkusuz gözlerimiz büyülendi. Evet, biz gerçekten de büyülenmişiz derlerdi. Andolsun ki gökte bir takım burçlar yarattık ve seyredenler için onu süsledik ve göğü her kovulmuş şeytandan koruduk. Ancak şeytanlar içinden kulak hırsızlığı yapacak olan olursa, o takdirde parlak bir ateş alevi onu izlemeye koyulur. Yere gelince, biz onu yaydık, üzerine sabit dağlar yerleştirdik ve orada her şeyi ölçülü bir biçimde bitirdik. Böylece biz orada hem sizin hem de sizin beslemekle yükümlü olmadıklarınız için yaşama imkanları sağladık. Var olan hiçbir şey yoktur ki kaynağı bizim yanımızda olmasın. Ama biz onu ancak belli bir ölçüye göre indiririz. Biz bitkileri döllendirmek üzere rüzgarlar göndeririz. Susuzluğunuzu gidermek için de gökten su indiririz. Şüphesiz onun kaynağını elinde tutan siz değilsiniz. Gerçekten yaşamı sürdüren de, ölümü gerçekleştiren de sadece biziz. Sonunda her şeye varis olacak olan da biziz. Andolsun ki biz, sizden önce gelmiş olanları da, sizden sonra gelecek olanları da biliriz. Kuşkusuz kıyamet gününde onları toplayacak olan senin Rabbindir. Gerçekten O çok bilge olan, çok iyi bilendir. Andolsun ki biz insanı kuru bir balçıktan, şekil verilebilen kara balçıktan yarattık. Cinlere gelince biz onları da daha önceden kavurucu ateşten yaratmıştık. Bir zaman Rabbin meleklere demişti ki, ben kuru bir balçıktan, şekil verilebilen kara balçıktan bir insan yaratacağım. Onun yaratılışını tamamlayıp ruhumdan üflediğimde önünde secdeye kapanın. Bunun üzerine iblis dışında bütün melekler hemen secde ettiler. O secde edenlerle birlikte olmayı reddetmişti. O zaman Allah dedi ki, ey iblis, secde edenlerle birlikte olmayışının sebebi nedir? İblis dedi ki, kuru bir balçıktan, şekillenmiş kara balçıktan yarattığın bir insana secde edemem. Allah dedi ki, öyleyse çık buradan, çünkü sen kovuldun. Bu yüzden hesap gününe kadar hep lanetli olarak kalacaksın. İblis dedi ki, ey Rabbim, öyleyse insanların yeniden diriltilecekleri güne kadar bana süre ver. Allah buyurdu, sen zamanı bilinen bir güne kadar süre verilenlerdensin. İblis dedi ki, ey Rabbim, beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlara kötülüğü süsleyeceğim ve onların içinden senin gerçek kulların dışında hepsini mutlaka azdıracağım. Allah dedi ki, benim gerçekleştirmeyi üstlendiğim dosdoğru yol budur. Senin, sana uyan azgınlar dışında kullarım üzerinde hiçbir gücün olmayacaktır. Onların hepsine vaat edilen yer cehennemdir. Onun 7 kapısı vardır ve kapıların her birinden girecek olan belli bir grup olacaktır. Allah'tan korkanlara gelince, onlar cennetlerde ve pınarların başında olacaklardır. Oralara güven içinde, selametle girin denilecektir. Biz onların göğüslerindeki kin ve nefreti çıkarıp atmışızdır. Böylece onlar, kardeşler olarak divanlar üzerinde karşı karşıya oturacaklardır. Orada onlara yorgunluk dokunmayacak ve oradan çıkarılmayacaklardır. Kullarıma benim gerçekten çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olduğumu ama azabımın da gerçekten can yakıcı bir azab olduğunu haber ver. Onlara İbrahim'in konuklarını anlat. Hani bir zamanlar melekler onun yanına girdiklerinde selam dediler. İbrahim de biz gerçekten sizden korkuyoruz diye karşılık verdi. Bunun üzerine melekler, korkma, çünkü biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz dediler. O da onlara, bana ihtiyarlık çökmüşken mi müjde veriyorsunuz? O halde neye dayanarak bana müjde veriyorsunuz dedi. Melekler, biz sana gerçeğe dayanarak müjde veriyoruz. Bu yüzden umut kesenlerden olma dediler. İbrahim dedi ki, Rabbinin rahmetinden, sapkınlardan başka kim umut keser? Ey elçiler, başka ne göreviniz var? Diye sordu. Onlar dediler ki, biz, Lut'un ailesi dışında, suç işleyen bir toplumu yok etmek için gönderilmiş bulunuyoruz. Biz, Lut'un, geride kalanlardan olmasını uygun bulduğumuz karısı dışında, onların hepsini kurtaracağız. Sonra elçiler, Lut'un ailesinin bulunduğu eve gelince Lut dedi ki, siz buralarda tanınmamış kimselersiniz. Bunun üzerine melekler dediler, gerçek şu ki, biz sana onların kuşku duymakta oldukları azabı getirdik. Biz sana gerçeği getirdik. Şüphe yok ki biz doğru söyleyenlerdeniz. Gecenin bir vaktinde aileni yola çıkar. Sen de arkalarından onları izle. Ancak sizden hiç kimse arkasına dönüp bakmasın. Size söylenen yere doğru yürüyün. Ve Lut'a şu buyruğumuzu bildirdik. Sabaha doğru bu insanların kökü kesilmiş olacaktır. Kent halkı sevinerek Lut'un yanına geldiler. Lut dedi ki, bunlar benim konuklarımdır. Sakın beni utandırmayın. Allah'tan korkun, beni rezil etmeyin. Onlarsa, ey Lut, biz seni başkalarının işine karışmaktan alıkoymamış mıydık dediler. Lut dedi ki, işte bunlar benim kızlarımdır. Dediğinizi illa da yapacaksanız. Ömrüne yemin olsun ki onlar, kendilerinden geçmiş, başka bir şey düşünemez duruma gelmiş bulunuyorlardı. Güneş doğarken, o korkunç ses onları yakalayıverdi. Böylece biz, o kentin altını üstüne getirdik ve üzerlerine çamurdan pişmiş taşlar yağdırdık. Gerçekten bunda düşünen keskin anlayışlılar için ibretler vardır. Çünkü o kent bugün bile var olan bir yolun üzerinde bulunmaktadır. Kuşkusuz bunda inananlar için bir ibret vardır. Eyke halkı da gerçekten zalim kimselerdi. Bu yüzden biz onlardan öc aldık. Her iki kentten geriye kalanlar hala işlek bir yol üzerindedir. Andolsun ki Hicr halkı da elçileri yalanlamıştı. Biz onlara ayetlerimizi verdik, ancak onlardan yüz çevirdiler. Onlar dağları oyarak oralarda kendilerine güven içinde yaşayacakları evler yapıyorlardı. Sabaha doğru o korkunç ses onları da yakalayıverdi. Böylece kazandıkları kendilerine hiçbir yarar sağlamadı. Biz gökleri, yeri ve bu ikisi arasında bulunanları ancak gerçekle yarattık. Kıyamet anı mutlaka gelecektir. Şimdi sen güzel bir hoşgörüyle hareket et. Kuşkusuz senin Rabbin, yaratan çok iyi bilendir. Andolsun ki biz sana tekrarlanan yediği ve çok büyük Kur'an'ı verdik. O halde sen onlardan bazı kimselere verdiğimiz dünyalığa gözünü dikme ve onlar için de üzülme. Ancak inananlara şefkat kanatlarını indir. Ve kuşkusuz ben apaçık bir uyarıcıyım de. Nitekim biz komplo kuranlara da azap indirdik ki onlar Kur'an'ı parça parça kıldılar.
0: Kur'an-ı Kerim meali sona erdi. Kur'an-ı Kerim meali sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itinayla yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız: Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz: Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz: Yusra Tesettür.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Tarihi kentin en güzel radyosu Radyo Cemre.

yerde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: ستيك ساعتي
1: حسنا حبيب ولد خيار بيت دل عشق خدار.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onur.
0: İstek Saati yeni yayın döneminde hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
3: Yakışmaz biter naz başlar, kalkar duaya eller.
0: İstek Saati. İstek Saati.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamdolsun. Allah Resulüne salat ve selam olsun. Kıymetli dinleyicilerimiz, hepinize hayırlı vakitler diliyoruz efendim. Bir istek saati programıyla sizlerleyiz. Şimdiden hayırlara vesile olmasını dileyerek, Yüce Rabbimizden temenni ederek Bismillah diyoruz ve başlıyoruz. Evet dostlar, Kervan FM stüdyolarından sesleniyoruz. Gaziantep'ten 10 kardeş radyo olarak yayınımızı gerçekleştireceğiz. Allah-u Teala hayırlara vesile kılsın. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle olacağız inşallah. Gel şiirin sözüm, ey sevgili bende. Efendim 0552 334 93 70 WhatsApp iletişim bilgileri üzerinden bizlere mesajlarınızı ulaştırabilir. Hem istek eserde bulunabilir hem de duygu düşüncelerinizi aktarabilirsiniz. Muhtacım hem. Ve inşallah bugün iki konu üzerine konuşacağız. Birinci konumuz, birinci gündemimiz Gazze Filistin olacak. Her zamanki yerini koruyor. İnşallah hayırlısıyla Filistin'in, Gazze'nin, dünya mazlumlarının özgür bir şekilde yaşayabildiği günleri görebilmek duasıyla diyoruz. O günlere dek efendim dilimiz döndüğünce, imkanımız olduğu sürece dile getirmeye çalışacağız, haykıracağız. Gazze'yi, Filistin'i ve dünya mazlumlarını unutmayacağız, gündemimizde tutacağız. Efendim ikinci konu olarak ise duayı belirledik. Bugün dua üzerine mesajlarınızı bekliyoruz ama duayı aynı zamanda birinci konuyla bağlantılı olarak düşünelim ve Filistin'i, Gazze'yi dualarımızda yer alarak mesajlar aracılığıyla gönderebilirsiniz. Bizler de burada sesiniz olmayı, aktarmayı, efendim en güzel şekilde dile getirmeyi düşünüyoruz.

Evet efendim, ilk eseri biz Kervan FM stüdyolarından 10 Kardeş Radyo'nun kıymetli dinleyicilerine aktaracağız. Armağan edeceğiz efendim, kabul buyurun diyeceğiz ve hemen şöyle, kim bizlerle, hangi ilden, hangi radyodan dinleyicilerimizle birlikteyiz onu ifade edelim. Gaziantep'ten Kervan FM stüdyolarından olduğumuzu ifade ettik. Diyarbakır'dan bizleri dinleyen Çağrı FM'in kıymetli dinleyicileri, Adana'dan bizleri dinleyen Vuslat FM'in dinleyicileri, Şanlıurfa'dan Radyo Urfa'nın o kıymetli dinleyicileri efendim ve Bingöl FM'in de dinleyicileri bizlerle. Batman'dan Aksa FM bizlerle, Mardin'den Cemre FM bizlerle, Van'dan Serhat FM, Siirt'ten Botan FM ve efendim uzak diyarlardan, İngiltere'den, Londra'dan Davet FM'in kıymetli dinleyicileri de bizlerle. Hepinize selam olsun diyoruz efendim, hayırlı vakitler diliyoruz ve başlıyoruz efendim. Değerli dostlar, Ömer Karaoğlu'ndan gelecek ilk eserimiz inşallah Arzuhal diyecek. Arzuhal'i dinleyeceğiz. Akabinden kaldığımız yerde sizden gelen mesajlarla devam edeceğiz.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Allah Allah hay ya Allah.
2: Allah Allah hay.
1: Allah Allah hay.
3: Arzuhal dedi Ömer Karaoğlu. Devam ediyoruz efendim. Şimdi mesajlarınıza geçeceğiz. Sizden gelen eserler, istek eserler doğrultusunda yayına vermeye çalışacağız inşallah efendim. Evet, bir kardeşimiz Esselamu Aleyküm Diyarbakır Silvan'dan Hamza Derviş. Hamza demiş, evet. Hamza kardeşim Aleyküm Selam ve Rahmetullah diyoruz. Derviş Matsor'dan Susa eserini istiyorum. Eseri radyo başından dinleyenlere ve siz değerli kardeş radyo çalışanlarına gelsin ve Fecra Kur'an takipçilerine gelsin. Siz evlerinizde İslam devletini kurun ki Allah sokaklarınızı İslamlaştırsın. Hasan Elbenna'dan güzel bir sözle paylaşmış kardeşimiz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Diyarbakır'a ve Diyarbakır Silvan'a selamlar diyoruz.
1: Gülsün, hak bizi bilsin, hak bizi bilsin.
3: Efendim bugün hem Gazze hem de dua konuları üzerine konuşalım dedik. Paylaşımlarınızı bu minvalde bekliyoruz. Dua kalbin Rabbine açılan en saf kapısıdır aslında. Rabbi ile baş başa kalma anıdır değerli dostlar. Evet, dua umudun sessiz ama en güçlü sesidir. Hakikaten yürekten, içten, gönülden, hele ki böyle sessiz bir ortamda Rabbi ile baş başa kaldığını hissederek yapılan duanın tesiri kıymetlidir değerli dostlar. Özellikle gece vakti teheccüde kalkıp hemen akabinde yapılan dua, yalvarmak, yakarmak, uzun uzadıya dua etmek. Yani duaları uzun tutmak da kıymetli aslında. Böyle hemen birkaç şey dile getirip ya da sadece bir ezber dua mantığıyla değil aslında. İsteklerimizi, duamızı, talebimizi Rabbimize detaylı ifade edelim, izah edelim. Rabbimiz bizim ona dua edişimizden hoşnut oluyor aslında. Ki bu anlamda Üstad Bediüzzaman'ın güzel bir sözü var. Vermek istemeseydi, istemek vermezdi. Evet, Rabbimiz bize vermek istiyor ki istemek duygusunu, yani dua etmeyi de nasip etmiş bize aslında. Allah-u Teala bizi kendisine dua eden, duadan mahrum kalmayan kullarından eylesin inşallah.

0: Değerli dostlar, sıradaki eserimiz Derviş Matsor'dan istenmişti. Susa eseri. Evet, listemize baktık. Repertuarımızda yok. Susa ile ilgili Remzi Esmer'den güzel bir seslendirme var. Susa Gülistane eserini vereceğiz inşallah. Eserden sonra da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın efendim.
1: Susa Gülistane, Susa Medestane, Fehra Dibistane.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Değerli dostlar, Remzi Esmer'den dinledik. Susa Gülistan'e dedi ve devam ediyoruz efendim. Efendim 0552 334 9370 WhatsApp iletişim bilgileri üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Yayın boyunca inşallah istek eserlerinizi yayına vermeye çalışacağız. Evet, şöyle mesajlarımıza bakıyoruz. Hamdolsun yoğun bir katılım var. Esselamu aleyküm, bir dinleyici demiş. Aleyküm selam. Grup Mavera, Müslüman Olmak eserini istiyorum. Eser, radyoyu başından beri dinleyenlere ve siz değerli kardeş radyo çalışanlarına ve Yusufi Medrese'de bulunan abiler ve ailelerine gelsin. Diyarbakır'da radyo başından dinleyen Emine Çınar'a gelsin. Ve bir söz paylaşmış kardeşimiz. Nefsimizi eğiteceğiz ki bizden Müslüman bir fert meydana gelsin. Ailemizi eğiteceğiz ki onlardan Müslüman bir aile ortaya çıksın. Halkımızı eğiteceğiz ki onlardan Müslüman bir halk meydana gelsin. Hasan el-Benna'dan demiş, bu sözü paylaşmış kardeşimiz. Çok teşekkür ederiz efendim. Ve inşallah kardeşimizin istemiş olduğu eser yayına vereceğiz. Değerli dostlar, Gazze, Filistin ve dünya mazlumları dedik. Bu anlamda sizden mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Gündemde olması açısından, unutulmaması açısından bizler mümkün olduğunca dile getireceğiz, ifade edeceğiz, haykıracağız efendim. Rabbimize en yakın olduğumuz anda, yani o önemli ikinci konumuz olan bugün ele alacağımız dediğimiz dua konusu üzerine konuşacağımızı ifade ettik. O dua esnasında, o duanın en zirve manevi anında özellikle Rabbimizden isteyeceğiz. Ya Rabbi sen Filistin'i, Gazze'yi, dünya mazlumlarını bizler vesilesiyle özgür kıl. Ve emin olun aslında şu an onlar özgür, dünya esir. Allah-u Teala şu dünya imtihanı içerisinde mazlumların ve kardeşlerimizin çektiği acıları bizler vesilesiyle zalime karşı, o emperyalistlere, siyonistlere karşı dik durmayı nasip eylesin efendim. Çünkü bu nasiptir ve bu duayla, mücadeleyle ancak mümkündür.

0: İstek Saati devam ediyor. Allah Allah hay.
1: Efendim, grup Mavera'dan dinledik. Müslüman olmak dedi. Müslüman olmak neye benzer diye bir eserin içerisinde ifade edilmiş güzel bir parça efendim. Ve devam ediyoruz. 0552 334 93 70 WhatsApp hattından mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Esselamu Aleyküm, ben Adana'dan Alaaddin. Sizden grup Ümmet'ten Mele Şükri, Mele Muhiddin eserini istiyorum. Eseri Mehmet Yeter'e, Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosunkaya'ya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Gazze şehitlerine, Yusufi abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama, bütün kardeş radyo dinleyicilerine ve size gelsin selam ve dua ile demiş. Çok teşekkür ediyoruz Alaaddin kardeşimize ve Adana'ya selamlar diyoruz efendim. Dua konusunu seçtiğimizi ifade ettik. Kardeşimiz bu anlamda bir paylaşımda bulunmuş. Teşekkür ediyoruz. Hemen şöyle aktaralım efendim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki dua ibadetin beynidir. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Özellikle bu konuları ele alarak hem istek saatini daha anlamlı ve coşkulu bir şekilde devam ettirmeye, kardeşlerimizin katılımı bizim için kıymetli, mesajlarınızın bu anlamda seçmiş olduğumuz konular üzerinden gelmesi de ayrıyeten bizleri mutlu etti efendim. Teşekkür ediyoruz. Ve Gazze'yi de unutmayalım efendim. Hem dua konusuna değinelim hem de dualarımızda Gazze'yi unutmayalım efendim.

Değerli dostlar, 10 Kardeş Radyo ile birlikte yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Evet, Diyarbakır'dan Çare FM, Vuslat FM, Radyo Urfa, Bingöl FM, Aksa FM, Cemre FM, Serhat FM, Botan FM, Davet FM ve şu an Kervan FM stüdyolarından sizlere hitap ediyoruz. 10 Kardeş Radyo olarak yayınımızı gerçekleştiriyoruz. 10 farklı yerden dinleyici kardeşlerimizin bir araya geldiği, duygularını, düşüncelerini ifade ettiği, o güzel istek eserlerinde bulunduğu bir ortamda, bir birlikteliğin içerisindeyiz efendim. Hamdolsun. Ve şimdi sıradaki eserimize geçeceğiz efendim. Şehitler Kervanı'ndan dinleyeceğiz. Molla Şükrü diyecek. Akabinde sizlerleyiz.

0: Değerli dostlar, şehitler kervanı Molla Şükrü dedi. Efendim, mesajlarımız yoğun geliyor. Bütün istek eserleri yayına vermeye çalışacağız. İnşallah yetiştirmeye çalışacağız. Tabi ara ara paylaşımlarımızda da hem Filistin'i hem Gazze'yi hem de dua konusunu dile getirmeye çalışıyoruz. Efendim, bizim Gazze'ye dair en büyük derdimiz hem gündemde tutmak hem de oradaki kardeşlerimizin sesine ses olmak, mücadelelerine destek vermektir aslında. Ve arada hatırlatmakta fayda var efendim, boykot. Yani Siyonistlere, emperyalistlere destek veren firmaların ürünlerini almayıp onlara dolaylı yoldan zarar vermek, ki çok mühim bir konu aslında. Onlar ki dünyaya bağlanma noktasında paraya, mülke, kazanmaya büyük bir hırsla bağlılık gösterdikleri için onları ayakta tutan faktörlerin en önemlilerinden bir tanesi de budur aslında. O yüzden Müslümanlar olarak mümkün olduğunca bu noktadaki hassasiyetimizi devam ettirelim. Hamdolsun büyük bir etki uyandırdı ve uyandırmaya devam ediyor 7'den 70'e. Bütün kardeşlerimiz bu noktada hassasiyet gösteriyor ama hala yetmez. Halka halka büyümesi noktasında, herkesin bu anlamda hassasiyet göstermesi açısından efendim gündemimizde tutalım ve bu noktadaki hassasiyetinizden dolayı da teşekkür ediyoruz efendim. Çünkü Gazze unutulmaz efendim, Filistin unutulmaz, dünya mazlumları unutulmaz. Oralar sadece bir şehir değil aslında, insanın vicdanında kanayan bir yaradır efendim. Orada yıkılan her evde bir hatıra, her enkaz altında yarım kalan bir çocukluk var efendim. Ve mümkün olduğunca efendim dualarımızda onlara yer vermeye çalışalım diyoruz. Çünkü dua hakikaten müminin hassasiyetini, kalbini, vicdanını bu anlamda diri tutmasını sağlayan ve Filistinli kardeşlerimize manevi anlamda vereceğimiz destek beraberinde maddi olarak da destekleyecektir. Bu noktada gündemimizde tutmamıza vesile olacaktır efendim. Gazze'yi unutmayacağız dedik efendim. Bizler rahat sofralarda otururken Gazze'de anneler evlatlarının yokluğuyla sınanıyor aslında. Çocuklar maalesef oyun yerine korkuyla büyüyor. Gökyüzü umut değil, maalesef acı taşıyor efendim. O yüzden oradaki kardeşlerimizi unutmamalı istiyoruz. Efendim, hemen mesajlarla devam edelim. Adana'dan bir kardeşimiz bizlere ulaşmış. Esselamu aleyküm, hayırlı bereketli yayınlar olsun demiş. Ve aleyküm selam, çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah demiş. Efendim, hamdolsun iyiyiz. Ama Filistin'in, Gazze'nin ve dünya mazlumlarının özgür olduğu bir dünyada daha iyi olacağız inşallah. Canım, sizden Dursun Ali Erzincanlı'dan Sen Yoktun eseri ricamdır. Eser size Yusufi Medrese'deki azizlerimize, İzzettin Akbulut'a, Mehmet Yeter'e, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Ökkeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Abdullah Zengin abiye, Mustafa Caymaz'a, İsa Yakak Abdüselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Vussat Efem ve ailelerine ve diğer kardeş radyo çalışanlara gelsin. Son olarak çocuklarım Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzettin Baykal demiş. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet, İzzettin kardeşimiz bu anlamda istek eserlerinde, istek saatinde mümkün olduğunca katılım gösteren kıymetli bir dinleyicimiz. Tabii onun şahsında programlarımıza katılım gösteren, mesaj gönderen ve tabii ki parantez içerisinde sessiz dinleyici olmayı tercih eden tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz efendim. Kimde hüner var, kimde hüner var canım, kimde hüner... Efendim, hiç vakit kaybetmeyelim, sıradaki eserimize geçelim efendim. Dursun Ali Erzincanlı'dan dinleyeceğiz Sen Yoksun şiiri, akabinde sizlerleyiz.
1: Sen yoktun sultanım. Hazreti Adem'deydin oğlum. Önce cenneti, sonra yeryüzünü şereflendirdin. Adem nuruna affedildi. Arafat bu affa şahitti. Sen yoktun. Nuh'un gemisindeydi nurun. Dalgalar yeryüzünü boğarken, toprağın bağrındaki su gökyüzüyle buluşurken ve bu bir ilahi azap derken, Allah nurunu taşıdı bin bir sebeple. Tufan nurunu selamladı edeple. Sen yoktun. Hazreti İsmail'in alnındaydı nurun. İbrahim'i bir dua yükseldi kimsesiz çöllerden. Rabbimiz dedi, onlara kendi işlerinden senin ayetlerini okuyacak. Kitap ve hikmeti öğretecek onlara. Onları temizleyecek bir elçi gönder. Amin dedi 18.000 alem. Nurunla aydınlanan minicik ellerini semaya kaldırarak, amin dedi İsmail. Hira Nur da amin diyerek ayağa kalktı. Medine'den adı Uhud olan bir amin yankılandı Sevr Dağı'nda.

sen yoktun sultanım. Hazreti İsa Ahmet diye muştuladı seni. Alemlerin efendisi diye sana seslendi. Artık ben sizinle çok söyleşmem dedi havarilerine. Çünkü bu alemin reisi geliyor. Bekleyin, Ahmet geliyor. Kainata rahmet geliyor. Havarilerin yüzünü okşayan, ölüleri dirilten bir nefes oldun ama sen yoktun. Sen yoktun. Hazreti Abdullah'ın alnındaydın nurun. Başı eğik gezerdi mazlum. Kuteyle göklerden seni sorardı. Varaka seni arardı semada. Anneler kız çocuklarını hep ağlayarak sevdiler. Ağlayarak süslediler ölüme. Ağlayarak hadi dayına gidiyorsun dediler. Sen yokken sultanım, canlı canlı toprağa gömülmenin adıydı dayıya gitmek. Anne yüreğinin çıldırtan çaresizliğiydi. Ve yavrusunun ölüme gidişini seyretmesiydi. En son çocuk atılırken çukura, annesinin suretinde bir melek tuttu onu. Ve tebessüm ederek Hira Nur Dağı'nı gösterdi. Melekler süslüyordu Hira'yı. Efendisine hazırlanıyordu Cebel-i Nur. Efendisine hazırlanıyordu Mekke. Alem efendisine hazırlanıyordu. Kainatın gözü Hazreti Amine'deydi. Toprak yalvarıyordu Rabbine. Gel diye ağlıyordu mazlumlar gözleri semada. Ve bir gelişin vardı ya Resulallah. Bir inişin vardı yeryüzüne. Önünde Cebrail, ardında yalın kılıç melekler. Bir inişin vardı yeryüzüne. Yetimler en huzurlu geceyi geçirdi belki de. Öksüzler annelerine sarıldı doya doya. Sonra bir sessizlik kapladı seher vaktini. Her şey suspus olmuştu. Hadi diyordu yıldızlar. Hadi diyordu ay. Kainat bir isim duymak istiyordu. Ve bir ses yükseldi Amine'nin evinden. Ses yükseldi Amine'nin evinden. Muhammed. Karanlıklar aydınlığa bıraktı yerini. Muhammed. Melekler öptü o nurdan ellerini. Muhammed. Seni yaratan Allah'a kurbanız ey Dürr-i Yekta. Sana o adı veren Rahman'a kurbanız. Artık sen vardın. Susuz topraklara rahmet indi seninle. Annenden sonra anne Halime sevindi seninle. Yağmura mı ihtiyaç var? Kaldır şehadet parmağını, yağmurları salsın Allah. Sonra tut ağacın yaprağını, köklerini çıkarttırıp yanında yürütsün Allah. Yeter ki sen iste, sen iste ya Resulallah. De ki ben kimim? Dağlar taşlar dile gelsin. Dilsiz çocuklar ellerinden tutup ente Resulullah desin. Sen vardın, Bedir kardı, Uhud dardı, Hendek yardı, yiğitlerin vardı, ölmek için yarışan yiğitlerin. Hele bir Enes'in vardı ya Resulallah. Uhud'da öldüğünü duyunca arkadaşlarına niye burada oturuyorsunuz diye sormuştu. Onlar da Allah'ın Resulü öldürülmüş deyince, peki o öldükten sonra yaşayıp da ne yapacaksınız? Kalkın ve onun gibi ölün demişti. Ve savaşın en yoğun olduğu yerde şehit düşmüştü. Hem de ne şehit ey Nebi, vücudu yaralardan tanınmaz haldeydi. Kız kardeşi ancak parmaklarından tanıdı onu. Mus'ab bin Umeyr'in vardı senin. Uhud'da sancağını taşıyan. Öyle bir aşkla sana bağlıydı ki Allah o gün melekleri Mus'ab'ın suretinde indirdi. Ebu Hureyren vardı. Acıkınca mescidin önünde durur, sana bakardı. Sen anlardın. Ya Ebahir, gel derdin. Ve sen gittin. Bir gidişle gittin.
ardında hüznün kaldı, hasretin kaldı göklerde. Bilal ezan okuyamaz oldu. Ne zaman teşebbüs etse Muhammed Resulullah demeye, dizleri üstüne çöker, kendinden geçerdi. Sonra günler ay, aylar yıl oldu ve asırlar oldu. Sensizliğe açtık gözlerimizi. Ama sen bırakmazsın bizi. Sen varsın ey şehitlerin sultanı. Sen varsın. Bir şehit bile ölmezken sana nasıl yok deriz? Ebu Talip Şam'a giderken devesinin önüne geçip beni burada kime bırakıp gidiyorsun demiştin. Ne anam var ne babam. Ebu Talip bırakmamıştı bu yüzden. Sensizliğin ızdırabıyla inleyen ümmetini kime bırakıp gidiyorsun ya Resulallah? Bırakma bizi ki Allah sen onların içindeyken onlara azap edecek değiliz buyuruyor. Bırakma bizi. Hayatı seninle öğretti Rahman. Kulluğu seninle tanıdık. Duayı senden öğrendik sevgili. Hazreti Ömer umre için senden izin isteyince kardeş çek dedin ona. Kardeş çek. Duanda bana da yer ayırır mısın? Bizler Ömer değiliz ama bütün dualarımız senin için. Ey Rabbimiz, Resulünü anışımızdan haberdar et. Ona binler salat, binler selam. Habibine makamı mahmudu ver. Ona vesileyi lütfet. Onu refik-i alaya yükselt. Bizi de affet. Onun hatrını affet. Zatının hatrını affet. Ne olur affet bizi. Bizi affet.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Değerli dostlar, Dursun Ali Erzincanlı'dan dinledik. Sen yoksun dedi. Evet, hakikaten etkileyici bir şiirdi. Anlamlı, kalbe, yüreğe dokunan bir şiirdi. Bu anlamda aslında düşünmek lazım, tefekkür etmek lazım. Allah Resulü'nün hayatını okurken dahi ona ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu, onun şu an şu zamanda olmasına ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu da düşünmek, hatırlamak lazım. Yani öyle bir lider, öyle bir önder, öyle bir rehber ki ümmetinin derdiyle dertlenen, ümmetini önceleyen, yani bu anlamda hakikaten çok kıymetli bir peygambere ümmetiz. Allah'a hamdolsun. Allah-u Teala onun hayatını, onun uygulamalarını, onun yaşantısını kendi yaşantımıza tatbik etmeyi de bizlere nasip eylesin efendim. Gelin.

0: tutulmuş.
1: Efendim selamünaleyküm demiş Hazro'dan Miryan, hayırlı bereketli yayınlar diliyorum. Aleykümselam efendim, teşekkür ediyoruz. Gazze eserini rica ediyorum. Her zaman olduğu gibi bugün de dualarımız tüm İslam dünyasının onuru için dilenen Gazze'nin yiğit halkı ve mücahitleri içindir. Gazze imanın çelikten bir iradeye dönüştüğü yerdir. Rabbim Hamas'ın ve tüm mücahitlerin gücüne güç katsın. Kuşatılmış bu topraklarda zalime karşı gösterdikleri bu eşsiz metaneti muzaffer eylesin. Dualarımız zaferin müjdecisi olan o dik duruşa, yani Gazze'ye efendim. Çok teşekkür ediyoruz bu anlamlı mesajından dolayı kardeşimize. Bu anlamda bir Gazze eseri belirledik efendim. Murat Belet'ten dinleyeceğiz. Bir yanım Gazze diyecek. Eserden sonra tekrar sizlerleyiz.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Efendim, Murat Belet'ten dinledik. Bir yanım Gazze dedi. Hakikaten Gazze'ye dair her eser kıymetli, anlamlı, yüreğe dokunuyor efendim. Duygusal eserler için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Coşkulu, heyecanlı eserler için de. Konu Gazze olunca gönle hitap ediyor eserler. Tabii diğer bütün ilahi vezgilerimiz öyle ama konu Gazze olunca biraz daha farklı oluyor. Konu dünya mazlumları, konu Filistin olunca. Gazze'nin özgürlüğü için, Gazze'deki acıyı dile getiren bütün eserler kendi içerisinde apayrı bir mana taşıyor aslında. Bu anlamda çok güzel bir eserdi ve devam ediyoruz. 0552 334 9370 WhatsApp numarası üzerinden mesajlarınızı bekliyoruz. Ve gelen mesajlarımıza devam edelim. Esselamu Aleyküm, ben Adana'dan İzzet. İyiliğin Geleceği eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusuf Yabilere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım ve size armağan olsun efendim. Hayırlı yayınlar. Allah'a emanet olun demiş. Adana'ya selamlar. Teşekkür ediyoruz efendim.

Evet, bir başka mesajımızla devam edelim efendim. Esselamu aleyküm demiş, iyi yayınlar, nasılsınız? İyisiniz inşallah demiş, çok teşekkür ediyoruz efendim. Aleyküm selam ve rahmetullah diyoruz. Bana Küçük Ali parçasını çalar mısınız? Bu parça Yahudi ve işbirlikçilerinin zulmü altında olan tüm müminlere, aileme, tüm şehit ailelerine, tüm dinleyicilere, sizlere gelsin, bana dua edebilir misiniz demiş. Evet, Multiple Skylers hastasıyım demiş. Allah'a emanet demiş, selam ve duayla. Efendim, sizin şahsınızda tüm hastalarımıza Allah-u Teala acil şifalar versin. Rabbimiz Şafi ismi hürmetine size şifalar versin diyoruz değerli kardeşim. Evet, hastalıklar bir imtihandır. Ama emin olun, öyle mükemmel, öyle mümtaz bir dinin, yani İslam'ın mensubuyuz ki Rabbimiz hastalıklar vesilesiyle dahi bizim imtihanımızı ahirete dair aslında bir kolaylık vesilesi kılıyor. Ve inanıyoruz ki hastalıklar aslında bizim günahlarımızın dökülmesine bir vesiledir. Rabbimizi tanımamıza bir vesiledir. Evet, bunlar manevi anlamda bize kattığı değerlerdir ve tabii ki biz kardeşimize dua ediyoruz, edeceğiz. Allah-u Teala hayırlısıyla şifa versin onun şahsında. Şu an bizleri dinleyen ve İslam ümmetinde, dünyada nerede bir hasta varsa, dua bekleyen nerede bir hasta kardeşimiz varsa, Rabbim Şafi ismi hürmetine kendilerine acil şifalar versin efendim. Sen müminlere rehbersin, kalplerde biz Kur'an'dersin. Ve şimdi vakit kaybetmeden sıradaki eserimize geçelim efendim. Şehitler Kervanı'ndan dinleyeceğiz. Küçük Ali diyecek, ardından sizlerleyiz.

Değerli dostlar, Şehitler Kervanı'ndan dinledik. Küçük Alim dedi, devam ediyoruz. Evet, gelen mesajlarımızla hemen şöyle aktaralım. Esselamu Aleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Kızıltepe'den Hivnur. Bilal Güler'den Ava Zelal eserini istiyorum demiş. Eser eşime, oğlum Yahya'ya, Yusufi abilere, ortak yayını olan tüm radyolara ve dinleyicilerine gelsin. Selam ve dua ile Rabbi Rahman'a emanet olun demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Kızıltepe'ye selamlar. Evet, gönülleri birleştiren, selamları, muhabbetleri bir araya getiren bir istek saati programındayız. Kardeşlerimiz bulunmuş oldukları noktalardan istek eserlerini isterken hemen akabinde tüm dinleyicilerimize de armağan etmiş oluyorlar. Bu anlamda kıymetli ve güzellerden istek eserlerini isterken hemen akabinde tüm dinleyicilerimize de armağan etmiş oluyorlar. Bu anlamda kıymetli ve selam diyecek, ardından sizlerleyiz.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Değerli dostlar, Bilal Güler, Ava Zelal dedi ve devam ediyoruz. 0552 334 9370 WhatsApp iletişim üzerinden mesajlarınızı bekliyoruz.

Efendim, Gazze'yi unutmamak, mazlumun duasını, yetimin sessiz çığlığını unutmamaktır. Çünkü unutmak, acıyı sıradanlaştırmaktır. Kalbimizde bir yer ayıralım Gazze'ye. Dualarımızda, sözlerimizde, vicdanımızda yaşatalım. Çünkü Gazze'yi hatırlatmak, insan kalabilmektir. Ve efendim diyoruz ki unutma, bir yerde çocuklar ölüyorsa sessizlik insanlığa ağır gelir. Esselamu aleyküm demiş, hayırlı yayınlar diliyorum. Ben Diyarbakır'dan Ümmü Musab. Aleyküm selam efendim. Murat Yaman, Gülümser Yüzüm eserini çalmanızı istiyorum. Tabii ki sıradaki eseri inşallah Murat Yaman'dan gelecek, Gülümser Yüzüm diyeceğiz. Gazze, Doğu Türkistan, Yemen, İran, Arakan, tüm Müslüman kardeşlerime, esaret altında olanlara, kıymetli eşim, can yoldaşım Mehmet İslam, evlatlarım Muhammed Musab, Ayşe ve Hifanur için, tüm şehadet aşıklarına, tüm ortak yayın çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan ediyorum. Allah'a emanet olunuzun, selam ve dua ile demiş. Teşekkür ediyoruz efendim.

0: Evet efendim, sabret diyor şu an çalan fonda. Allah'ın izniyle İslam'ın sesi en gür ses olacak. Üstad Bediüzzaman'ın ifadesiyle. İstikbalde, gelecekte en gür sada İslam'ın sadası olacaktır inşallah.
1: Yoktu tank top tüfeğimiz, geri çekilmedi.
0: Ve ülkenin, dünyanın aslında her yerde, her noktada bir acı var dedik. Gazze'de, Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Arakan'da. Ve Allah'ın izniyle bu zulümlerin hepsi bitecek. Bir gün Müslümanlar muzaffer olacak. İşte dua edelim aslında. Bugün hem Gazze ve dua derken dua edelim ki Allah-u Teala bizler vesilesiyle İslam'ın tam anlamıyla yeryüzüne hakim kılınması, insanların adaletli, hakkaniyetli bir şekilde İslam'ın adaletiyle yönetildiği bir gün, bir dönem, bir zaman, bir yüzyıl olması için dua edelim efendim ve bu noktada mücadele edelim.
1: Uyanır ümmet elbet bir gün ele sabrın edikar sadda selamettin ele sabrın.
0: Ve şimdi sözü Murat Yaman'a bırakalım efendim. Gülümser yüzümdesin. Akabinde sizlerle olacağız. İstek saatinden ayrılmayın efendim.

Gülümser Yüzüm dedi Murat Yaman. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. İstek saatindeyiz. 10 Kardeş Radyo olarak yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Hamdolsun kardeşlerimiz yoğun bir şekilde mesajlarını gönderiyorlar. İstek eserde bulunuyorlar. Evet, bir kardeşimiz ben Bursa'dan Mehmet demiş. Bursa'ya selamlar olsun efendim. Sıradaki parçayı tüm radyolarımızın değerli çalışanlarına ve sunucularına armağan ediyorum demiş. Teşekkürler Mehmet kardeşim. Ve kardeşimiz dua karışımı güzel bir yazı göndermiş. Hemen sizlerle paylaşalım. Ya Rabbi, Gazze'nin anneleri öldürülüyor. Ya Rabbi, kadın, çocuk, yaşlı, genç demeden bir ümmet katlediliyor. Ya Rabbi, sen onlara ruh tufanını, özür dilerim, sen onlara Nuh tufanını gönder. Ya Rabbi, sen onlara Semud'un çığlığını gönder. Ya Rabbi, İslam'a ve Müslümanlara düşmanlık eden kim varsa onları kahreyle. Allah'ım, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı ateşten kurtardığın gibi, Yunus Aleyhisselam'ı denizden kurtardığın gibi, Musa Aleyhisselam'ı Firavun'dan kurtardığın gibi, Yusuf Aleyhisselam'ı kuyudan kurtardığın gibi. Ya Rabbi, bu ümmeti de zalimlerin ve küffarın elinden kurtar. Resul'ün hadisinde buyurduğu gibi, halife sizin için bir kalkandır, sizler onunla korunur ve onun ardından savaşırsınız dediği imamı bu ümmete nasip kıl ya Rabbi. Amin, amin, amin demiş. Çok teşekkür ediyoruz efendim bu güzel dua temennilerinden dolayı Bursa'dan Mehmet kardeşimize ve bizler de bu güzel duaya bir kez daha amin diyoruz efendim. Efendim sıradaki eseri de bu vesileyle Mehmet kardeşimizin Gazze ithafen yazmış olduğu o duadan dolayı inşallah grup yürüyüşten Gazze eserini vereceğiz. Ardından tekrar sizlerle olacağız.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Efendim, az önce de ifade etmiştik, Gazze'yi anlatan her eser güzel, duygulu, coşkulu. Dinlemiş olduğumuz eser de Grup Yürüyüş'ten geldi. Gazi Gazette'ydi efendim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 0552 334 93 70 WhatsApp'tan mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Ve mesajlarla devam edelim efendim. Ben Mustafa, Mardin'den selamlar, hayırlı yayınlar. Aleyküm selam efendim. Bizden de Gaziantep'ten, Gazişehir'den, Kervan FM stüdyolarından mesaja binaen, özellikle Mardin'e, diğer bütün kardeş radyolarımızın dinleyicilerinin olduğu şehirlere. Evet, tabii farklı şehirlerden de dinleyicilerimiz katılım göstermekte. Bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize selam olsun diyoruz efendim ve mesaja devam ediyoruz. Sıradaki bütün eserler değerli dinleyicilere gelsin demiş kardeşimiz ve bir paylaşımı var, hemen aktaralım. Herkesin var bir kesi, ben bekesin yok kimsesi, ben bekesin sen ol kesi, ey kimsesizlerin kimsesi. Senden başkasına açılmayan ellerimizi, senden başkasına muhtaç etme Allah'ım demiş kardeşimiz. Kısa, öz, anlamlı bir dua ile mesajını tamamlamış. Teşekkür ediyoruz Mustafa kardeşimize. Ve bir başka mesajımız var efendim. Esselamu aleyküm, hayırlı yayınlar demiş. Yayınlanacak olan tüm eserleri babaannem Bedriye Alkan'a, babam Sabahattin Alkan'a ve tüm muhacirlere armağan ediyorum. Tüm mazlum Müslüman alemine dualarla demiş. Kardeşimiz hemen altına bir mesaj daha eklemiş. Ben Kastamonu'dan Ömer Faruk Şehitoğlu demiş. Dedem Sabahattin Alkan'a çok selamlar gönderiyorum ve onu çok seviyorum. Dualarımız seninle demiş. Efendim, selamlarınıza ve dualarınıza vesile olmak bizim için kıymetli. İşte bu yüzden istek saati selamın, muhabbetin, duanın birleştiği bir nokta efendim. Ve bugün de Kervan FM stüdyolarından bu istekleri, bu güzel temennileri bir araya getirip tüm dinleyicilerimize ulaştırıyoruz. Efendim, çok anlamlı güzel bir eser gelecek. Nurullah Kuray'dan Karanfil'i dinleyeceğiz inşallah. Ve şöyle saatlerimize de bakıyoruz, inşallah birkaç eser daha vermeye çalışacağız. Ondan sonra tabii yavaş yavaş toparlayacağız. Sizden de ricamız, mesajlarınızı bu anlamda biraz daha hızlı ve seri bir şekilde gönderelim. İnşallah mümkün olduğunca aktarmaya çalışacağız. Nurullah Kuray, Karanfil diyor, akabinde sizlerleyiz.

0: önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta.
1: Burası Hakk'ın sesi olan radyonuz Cemre FM.
0: Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?

Ya Resulallah, sen alemlere rahmet, bense sana hasretim. Gönlüm seni arıyor, kalbim her daim seninle. Sen benim aşkım, sen benim sevdamsın. Ne olur gör halimi ya Resulallah, duy sesimi. Salat, selam sana ya Resulallah.

Zamanın Sesi 29. Bölüm. Kurşun sesi önce yürekleri dağladı, sonra da dağlarda yankılanarak dağıldı gitti. Vadinin gerisindeki sırttan tek bir tetik çekilmiş ve kurşun iki gözünü de kaybeden kör Dilo'nun kaşlarının tam ortasına saplanıp yeni bir göz yatağı açarak beyninin karanlık girdabında kaybolmuştu. Vurulan kör Dilo'ydu ama kendisini yere atan vahşi Lato oldu. Yere yattıktan sonra sürünerek az önce tek tek öldürmek için sıraya dizdiği kadınların arasına karıştı ve canını onların varlığı sayesinde kurtarmaya çalıştı. Kör Dilo'nun yere yıkılırken çıkardığı feryat, gönüllere sinen ve varlığı her zaman hissedilen korkuyu daha da canlandırdı. Biraz önce eli bağlı ihtiyarların ve çocukların karşısında kahraman kesilen Ermeniler, daha bıçaklardaki masum kanı kurumadan patlayan bu silah karşısında telaşla kaçacak yer aradılar. İlk karışıklık geçtikten sonra herkes kendisine saklanacak bir yer bulmuş, ortada yalnız kadınlar ve çocuklar kalmıştı. Ellerinde silaha benzer herhangi bir şeyler yoktu ama tepeden tırnağa kadar silahlı Ermenilerden daha cesur davranıyor ve metanetli duruyorlardı. Vadiyi çevreleyen tepelerdeki bütün taş dipleri, çalı içleri kımıl kımıl kaynamasına rağmen Ermenilerin rahatça gizlenmelerini sağlamak istercesine ilk kurşundan başka silah atılmamıştı. O zaman etrafına bakınan ve kadınların arasında tek başına kaldığını anlayan vahşi Lato hemen yerinden fırladı ve az ilerideki kayalıkların arasına gizlendi. Kadınlar, yol boyu ilerlesin. Bu ses onların her şeyi gördüklerini gösteriyordu. Belki de onların katledilmeleri ihtimalini göze alamadıkları için ilk silahtan sonra Ermenilerin saklanması pahasına başka silah atmamışlardı. Şimdi de onları az sonra kurşunlarla kaynayacak olan bu vadiden çıkarmaya çalışıyorlardı. Kirkor bunu fark edince sesin geldiği tarafa doğru dönmeye çalıştığı anda kurşunu yedi ve olduğu yere yılıp kaldı. Bu ses de dar vadide uzun süre yankılandığı için silahın atıldığı yeri tam olarak tespit etmek mümkün olmadı. Olsa da Ermenilerde kımıldayacak takat kalmamıştı. Çeteciler her zaman Kör Dilo'dan ve Vahşi Lato'dan emir ve işaret almaya alıştıklarından tek başlarına kalınca ne yapacaklarını şaşırıyorlardı. Bilhassa bunu denemeye kalkan Kirkor'un başına geleni gören veya tahmin edenler bulundukları yere biraz daha çekilerek kendilerini korumaya çalışıyorlardı. Vahşi Lato'nun sıkıntısı ise daha fazlaydı. Çünkü bütün çete elemanlarının kendisinden emir ve işaret beklediklerini biliyordu. Halbuki o, şimdi başkalarına işaret vermekten ziyade kendisini nasıl kurtaracağını düşünüyordu. Kadınların arasından çıktığına bin pişman olmuştu. Eğer şimdi orada olsa, silah tehdidiyle kadınları siper alır ve onlarla beraber yürüyerek çemberi rahat rahat yarabilirdi. O imkanı kaybetmenin huncuyla yumruklarını iyice sıktı. Ermeni aklı işte. Hep enayiliğe çalışır. Kedinin fareyle oynayacağı gibi oynayacaklar şimdi bizimle. Toplu harekete geçseler, karışıklıktan istifade belki kurtulmak mümkün ama onlar bizi tek tek avlamaya niyetliler. O sırada kulağının dibinde bir nefesin sıcaklığını hissetti. Korku ile döndü. Ama bunun daha önce oraya saklanan kendi adamlarından biri olduğunu görünce rahat bir nefes aldı. Fakat bu nefesi rahat rahat veremeyecekmiş gibi korku ile tekrar etrafına bakındı. "Ondik!" diye fısıldadı. "Söyleriz. Fena sıkıştık. Öyle görünüyor. Ne düşünüyorsun?" Böyle bir sorunun kendisine ilk defa sorulduğunu bilen Onnik, bunun kendisine verilen bir değer olduğunu düşünerek ciddileşti. Çok önceden hazırlanmış bir planı anlatıyormuş gibi devam etti. "Bana kalırsa iki gruba ayrılalım. Bir grup geriye, diğerleri ileriye doğru koşsun. İlk hamlede birkaç kişi gider ama onlar grubun birinin peşine takılır, diğerleri de kurtulur." 12 dikkatle dinleyen Lato, o sözünü bitirince dudak bükerek takdirini ifade etti. "Fena değil. Hatta iyi işletebilirsek güzel bir plan bile sayılabilir. Dilo'nun yerine yardımcılığıma seni seçiyorum. Sağ ol reis. Bu şekilde gizlice sürünerek diğer arkadaşlarını bul. Yanına 12 kişi al. Bir anda yola atlayıp kadınların gittiği yöne doğru hızla koşun. Onlar kadınları kurtarma telaşıyla peşinize takılacaklardır. Kadınlar olduğu için ateş edemezler. Siz gerekirse kadınları da rehin alarak koşmaya devam edin. Ya siz? Ben de diğerleriyle geriye doğru koşacağım.
Biraz gittikten sonra toparlanıp geri dönerek onları arkadan kuşatacağım. Size işaret verdiğimde siz de yere yatıp siper alacaksınız. Onlar iki ateş arasında kalıp eriyecekler. Onnik söylenenleri anlamaya çalışıyormuş gibi bir süre düşündü, sonra gülümsedi. Fakat yüzünde tüysüz yer pek az olduğundan bu gülümseme pek fark edilmedi. Lato dikkatle onun gözlerine bakarak içlerinde belli bir rakama kadar saydı. Tamam diye fısıldadı. Onnik de buna eliyle tamam işareti yaparak karşılık verdi ve ikisi de ayrı istikamete dönüp sürünmeye başladılar. Onlar harekete geçince hareketlendi kurşunlarda. Dar vadi bir anda bu yakıcı kaynaşma ile karışıverdi. Kurşunlarla beraber insanlar da birbirlerini kovalamaya başladılar. Molla Said, Ermeniler harekete geçtiği anda planlarını fark etmişti. Kendisi bazı arkadaşlarını yanına alıp kadınları kurtarmaya giderken milisleri ters istikamete koşarak kaçmaya çalışan Ermenilerin peşine taktılar. Onnik harekete geçtiği anda birkaç adım kaybetmişti.

Onlar da yolun kenarı dururken ortasından koşmaya kalkan enayilerdi. Onun için onları mühim bir kayıp olarak kabul etmedi ve yolun iyice kenarına çekilerek can havliyle koştular ve kadınların arasına karıştılar. Kadınlar onların kaçışını taşlarla durdurdular. Bunun üzerine onlar da bazı kadınları rehin alarak kurtulmayı denediler. Ama Molla Said'in keskin nişancıları onları birer birer avlayarak hiç kayıp vermeden kadınları kurtardılar. Lato ve lanetlileri ise Molla Said'in milislerinden ancak Ermeni köylerine girip kadın ve çocukların arasında gizlenerek kurtulmaya çalıştılar. Milisler bunların pek çoğunu yakaladılar. Onları korumaya ve gizlemeye çalışan köylerde ise kadın ve çocukları toplayarak Molla Said'in yanına getirdiler. O zamana kadar Ermenilerden pek çok zulüm ve işkence gören Osmanlı kadınları, görünüşlerinden çok daha perişan bir ruh hali taşıdıklarından getirilen Ermeni kadın ve çocuklara saldırarak intikam alıp yüreklerinin yangınını kanla söndürmek istediler ama Molla Said bunları fırsat vermedi. "Bunlara dokunmak doğru değildir," dedi. Korkularından tir tir titreyen ve feryatları dağ taşı kaplayan Ermeni kadın ve çocukların yanına milislerinden bazılarını muhafız olarak verdi ve onları Ermenilerin meskun olduğu yerlere gönderdi. Molla Said'in bu örnek hareketi üzerine Ermeni komitacıları da ekseriyeti kadın ve çocuklardan meydana gelen Müslüman ahaliye dokunmamak kararı verdiler. Buna rağmen milislerinden bazılarını bölgede muhafız olarak bırakan Molla Said hemen Van'a döndü. Ama Van, vatan olmaktan çıkmak üzereydi. Yaz Habib. Pasinler cephesinde, silahların sustuğu ve savaşın soluk aldığı böyle anlarda gelirdi bu emir. Sonra da aynı kararlı ses tonu ile devam ederdi. Ey ehli kitap! İslamiyet'i kabul etmekle size bir meşakkat yoktur. Size ağır gelmesin. Zira size bütün dininizi terk etmenizi emretmiyor. Ancak itikadınızı ikmal beyanınızda bulunan esasat-ı diniye üzerine bina ediniz diye teklifte bulunuyor. Böyle anlar savaşın askerlerin yegane dinlenme zamanlarıydı. Sıhhiye erleri ölü ve yaralıları toplarken diğerleri o anda uyuyabilecekleri birkaç nefeslik uykuyu hayatta hiçbir şeye değişmezlerdi. Hemen oldukları yere otururlar ve alınlarını sertçe bir yere, hatta bazen süngülerini ve namlularına dayayarak uyumaya çalışırlardı. Bu anlar bazen de şehitlerle gazilerin hayali buluşma zamanları olurdu. Gaziler, ölen arkadaşlarını çokça özledikleri zaman bu anlardan istifade ederek gözlerini kapatırlar ve o anda hayal dünyaları yıldız tebessümlü parlak simalarla kaynaşmaya başlardı. Savaşan askerlerin cephede uyurken çok mesrur görünmeleri onların kendilerine şüheda diyarında ve şehit arkadaşlarının yanında hissetmelerinden ileri gelirdi. İşte yine böyle bir andı. Molla Said yine beyaz atının üzerinde Hızır gibi hazır bir şekilde bekliyordu. Sayıları bir hayli azalmış olan talebeleri ve gönüllüleri ise bu aralıktan istifade ederek dinlenmeye çalışıyorlardı. Fakat Molla Habib atının üzerinde hatıralarının hasretiyle iç çekiyordu. Yavaş cephesi, düzenli orduların muharebesinden ziyade çok şiddetli çete savaşlarının yapıldığı bir cehenneme döndüğünden bu gibi dinlenme anlarında ve at sırtlarında İşaretül İcaz tefsirini yazamıyorlardı. Gerçi o defterini yanından hiç eksik etmemiş, her an yazma ümidiyle hazır beklemişti ama bilhassa İran'dan döndükten sonra hiç yazamamış, avcı hattında at sırtında kitap yazmaya adeta hasret kalmıştı. Molla Habib için pasinlerde kurşunlar sustuğu anda kelimeler konuşmaya başlardı. Savaş sırasında kurşunlardan kaçan Molla Habib bu nefes aralıklarında kelimeleri kaçırmamak için adeta kan ter içinde kalırdı. Çünkü Molla Said'in ağzından çıktığı anda zamanın bağrına saplanarak bir inkarı, bir bid'ayı, şüpheyi, vesveseyi, desiseyi, inadı, gafleti ve ihaneti deviren kelimelerin bir tanesini kaçırsa eserin ahenginin bozulacağından korkardı. O anları yaşayan bir insan için şu sıkıntılı sessizlik ve tedirgin bekleyiş dayanılması mümkün olmayan bir azap haline geliyordu. Şimdi durmadan hareket eden, hırçınlaşan, gerilere ve kuytu yerlere çekilmeye çalışan atı da Pasinler cephesinin o harika anlarını özlemişe benziyordu. Çünkü o zaman Molla Said konuşmaya başladığı anda durur, o konuşmaya devam ettiği sürece hiç kımıldamazdı.
Adeta söylenenleri anlıyor ve yaptığı işin ehemmiyetini biliyormuş gibi kendisinin yazı yazmasını kolaylaştırıyordu. Zaten savaş sırasında insanlar gibi atlar da başkalaşıyorlardı. Onların gözlerinde de savaşın kederini, ölümün hüznünü veya zaferin neşesini görmek mümkün olurdu. Savaşın şartları adeta onların fıtratlarını, süvarilerin hissiyatları ile bütünleştirirdi. Savaş sırasında süvarileri şehit olan atların hüngür hüngür olması bile sicim sicim ağladıkları, ondan sonra da fazla yaşamadıkları çok görülen, yaşanan ve anlatılan savaş hallerindendi. Hatta bazı atların süvarileri üzerindeyken onların akıbetlerini hissettikleri ve onları kurtarmak için kaçmaya çalıştıkları ama onların savaş heyecanı ile atların bu hareketlerine fırsat vermeyince atların içli içli ağladıkları anlatılırdı. Molla Habib de bunun gibi pek çok savaş hali yaşamıştı ama atının bu kadar huysuzlaştığına hiç şahit olmamıştı. Önüne doğru eğilip atın boynunu okşayarak onu sakinleştirmeye çalıştı. At daha da huysuzlaşınca Fasinler cephesinde ve bu atın sırtında yazdığı bir paragrafı atın duyacağı şekilde mırıldanmaya başladı. Zamanı saadette, Kur'an'dan neşet eden İslamiyet sanki bir şeceredir. Kökü zamanı saadette sabit olmakta, damarları o zamanın âb-ı hayat menbaalarından kuvvet ve hayat alarak her tarafa intişar ettikleri gibi dal ve budakları da istikbal semasına kadar uzanarak alemi beşere maddi ve manevi semereleri yetiştiriyor. At durmuş, kulaklarını dikmiş, dikkatle kendisini dinliyordu. Bunu da savaş anının başka bir harika hali olarak hatıraları arasında alan Molla Habib gülümsedi. Ama dilinin titreşleri zihnine nakşedilen harikaları seslendirmeye devam etti. Evet, İslamiyet, mazi ile istikbali kanatları altına almış, gölgelendirerek istirahat-ı umumiyeyi temin ediyor. O sustuğu anda yakın mesafeden bir silah sesi duyuldu. Savaşın en tabii hali olan bu ses diğerlerine fazla tesir etmedi ama Molla Habib atının üzerinde sendeledi. Ayaklarıyla atı sımsıkı sararak dik durmaya çalışmasına rağmen öne eğildi ve yavaş yavaş aşağıya doğru kaymaya başladı. Molla Habib'in bu halini ilk olarak Molla Said fark etti. Bir hamle atından atlayarak koşup onu yere düşmeden tuttu, yere indirip başının dizine yasladı. Habib! Her zaman bu sesi duyduğu anda ayağa fırlayan Habib şimdi sadece gülümsüyordu. Nurani çehresinin gittikçe renklenen tebessümü onun ruhunun artık başka bir aleme doğru kanatlandığını gösteriyordu. Kurşun tam kalbine isabet ettiği için vurulurken hiç ses çıkarmamıştı ama dudaklarının hafif açıklığı onun son olarak Allah dediğini gösteriyordu. Molla Said'in gözleri buğulandı. Talebesinin dünyayı imrenilecek kadar güzel bir şekilde terk ettiğini, bu şekilde gidene değil geride kalan acınmasının gerektiğini biliyordu. Ama yine de hislerini hasretinin eleminden kurtaramıyordu. Sen de ebedi alemde istirahate çekildin keçeli dedi. Molla Habib'in güvercin teleği gibi hafifleyen naaşını arkadaşlarının yaşlı bakışlarına bırakarak kalktı. Kamçısını çıkarıp çizmesine vura vura yürüdü. Van gölüne doğru döndü. Bakışlarını güneşin sudan oynaşan akislerine bağladı ve hislerini serbest bıraktı. Molla Habib'in şehadeti arkadaşları arasında en çok Demir Mahe'yi üzdü. Çünkü o her zaman yaptığı hareketi o gün yapmadığı için bu ölümden biraz da kendisini mesul tutuyordu. Savaşın bu istirahat anları Demir Mahe için hususi bir mana ifade ediyordu. O aralıklarda herkes dinlenmeye çalışırken o gizlice ateş hattına girer, düşman siperlerine dalarak 3-5 düşman askerini haklar ve ondan sonra arkadaşlarının arasına dönerdi. O istirahat zamanında gitmemişti. Eğer o hareketi bu zamanda yapmış olsa düşmanının bu hareketi yapmaya fırsat bulamayacağını düşünüyordu. Arkadaşlarının Molla Habib'le meşgul olmalarını fırsat bilerek usulca aralarından ayrıldı. Atını Ubeyd'in atının yanına bağladı, silahını omuza takıp enli ağızlı keskin bıçağının sapından kavradı. Ani bir hareketle çekti ve bodur çaldıkların arasında kayboldu.
Bu hareketi onun işlerini bıçakla göreceğini gösteriyordu. Çünkü savaşın da bir kaidesi vardı. Savaş arasındaki bu istirahat zamanları adeta imzalanmadan ilan edilmiş ateşkes antlaşmaları gibiydi. Bu arada silah kullanmak savaş adabının dışındaydı. Gerçi biraz önce düşman silah kullanarak bu gaybi anlaşmayı ihlal etmişti ama o yine de mecbur kalmadıkça silah kullanmak istemiyordu. Düşman hatları daha çok uzaktaydı. Fakat o ovaya doğru inince düşmanın bu istirahat anında hattı aşarak kendi kontrollerindeki yerlere sızdıklarını fark etti. Aleni ilerlemeyi göze alamadıkları için 3-5 kişilik küçük gruplar halinde ilerliyorlardı. Demir Mahey bu gruplardan birini gölgeleyen çalılığın içine gizlendi. Araziyi iyi bilmenin avantajını da kullanarak onların hareketlerini takip etmeye başladı. Bunlar Rus ordusunun öncü gücü olan Kazak süvarileri ve onlara rehberlik eden Ermenilerdi. Az önce Molla Habibi vuran Kazak bunlardan biriydi. Maksadı savaş kaidesini bozmak değil, ateş menzilini ölçmekti. Önce Molla Said'e nişan almış ama onun atı durmadan hareket ettiği için namluyu hareketsiz bir hedef gibi duran Molla Habibi'ye çevirmiş ve tetiğe basmıştı. Arkadaşlarının takdirkar bakışlarından onu hala tebrik ettikleri anlaşılıyordu. Grubun çavuşu da o olmalı ki az sonra askerlerden birini Osmanlıların atış menziline girdiklerini bildirmek için geri gönderdi. Biri de ihtiyaç gidermek için az aşağıdaki çalılığa doğru gitti, orada iki kişi kaldılar. Önce habercinin, sonra da ihtiyaç için gidenin işini bitiren Demir Mahey, kalan iki kişinin bir gaflet anlarını kollamaya başladı. Bir ara bunlardan birinin birkaç adım ayrıldığını fark edince hızla aralarına daldı ve kendisine yakın olanı bir bıçak darbesiyle halletti. Bıçağı çekip ikincisinin üzerine atlamasına fırsat kalmadan o geri döndü ve silahı ateşledi. Aldığı kurşun yarasını ilk anda öldürücü bulmayan Mahey, onun beklemediği bir hareketle üzerine atladı ve bıçağı karnına daldırdı. Maksadı kalbine saplamaktı ama aldığı yaranın tesiriyle sendelediği için bunu ancak üçüncü vuruşta yapabildi. Bu arada bacağından ve karnından yaralanan Demir Mahey, düşmanın öldüğünden emin olduktan sonra arkadaşlarının yanına doğru koşmak istedi ama ancak birkaç adım atabildi. Yokuş yukarıya koştuğu için sürçerek yere kapaklandı. Kalkıp tekrar koşmaya denediyse de kendisinde o gücü bulamadı. Bunun üzerine sürünerek gitmeye çalıştı ve birkaç adımlık mesafeyi o şekilde gitti ama gittikçe canın bedeninden kesildiğini, daha fazla gidemeyeceğini anladı. O zaman kendisi için artık her şeyin bittiğini hisseden Demir Mahey son bir şey yapmak istiyormuş gibi davrandı. Bıçağı yanına bırakıp iç cebinden akıl defterini çıkardı. Sayfalardan birini açtı ama kalemini bulamadı. O sırada defterin üzerine göğsünden kan damlamaya başlamıştı. Bunu fark edince bıçağını aldı, ucunu göğsündeki yereye batırarak dilinde dolaşan kelamı ve gönlünde şekillenen meramı yazmaya çalıştı. Yarasından kan, gözünden yaş damlar gibi ruhundan birkaç kelime düştü kağıdın kırışıp kıt kanat olmuş yüzüne.

Belki başka şeyler de yazacaktı ama gücü ancak oraya kadar yetebildi. Bıçak yana doğru kaydı, gözleri kapandı ve başı defterin üzerine düştü.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik ve